0: ellerinize sağlık.
1: Maşallah benim kardeşime.
0: Teşekkür
1: bu nasıl
0: ediyorum,
1: bir güzel
0: abicim.
1: İcradır. Maşallah.
0: Çok teşekkür
1: maşallah.
0: Ederim. Efendim,
1: harikasın.
0: Bu şarkıyı repertuar yaparken Alpçim istedi. Ben de seslendirmeye çalıştım. Senin için okudum,
1: İyi
0: Gökçem
1: ettin.
0: için
1: Ağzına
0: okudum.
1: Ağzına sağlık, evet. Gökçe de bu şarkıyı çok sever. Ben evet. de onun için senden istemiştim zaten.
0: Evet, bir de benim Antep'te çok sevgili dostlarım var. Nevin ve Selim abim var. Nevin'cime ve Selim'e gitsin. Selim abime gitsin bu şarkıda. Onlar da çok severler bu şarkıyı. Şimdi bizi ekranda izliyorlar.
1: Bizi şu anda canlı izleyen bütün izleyicilerimize gitsin bu evet. şarkı hediye olarak. Bu şarkının bestesi kime aitti biliyor musunuz?
0: Kime ait?
1: Lale devri çocuklarıyız biz. Zamanımız geç.
0: Haftaya da onu o zaman senden
1: Bülent
0: istiyoruz.
1: Bülent Özdemir'e aitti. Haftaya o zaman ben okuyayım bu şarkıyı.
0: Vallahi oku.
1: Evet.
0: Ne güzel. Şimdiden istekleri aldım efendim ben. Sizin adınıza ben istek istedim.
1: Tamam, haftaya okuyalım Lale Devri'yi.
0: Ama yine de Instagram'dan istiyoruz istekleri,
1: İsteklerinizi
0: değil mi?
1: Bekliyoruz.

0: bekliyoruz. Instagram'dan, Facebook'tan yazın efendim, yazın.
1: Alpçim, havayı hiç bozmayalım. Tarzının dışında bir şey oku bize.
0: O zaman bir Orhan Gencebay, ben de okuyayım.
1: Vallahi oku.
0: Çok bir Orhan yetişir. Baba, ben de okuyayım değil mi?
1: Sevgiler, selamlar olsun. Aynen, oku vallahi.
0: Hürmetler, ellerinizden öpüyorum.

0: Harika bir şarkı. Mekanı cennet olsun Kayahan'ın.
1: Ağzına sağlık
0: Çok
1: Meslem.
0: teşekkür ediyorum. Tabii ki Umutçuğum'a da ayrı bir teşekkür ediyorum. Buyurun.

0: Ağzına sağlık.
1: Senin de ağzına sağlık Mesem'ciğim.
0: Efendim inşallah havalar ekran başında iyidir diye düşünüyorum. Sen ne diyorsun?
1: İyidir, iyidir. İyi olduğundan hiç şüphemiz yok. Çünkü bizim burada havamız iyi.
0: Çok.
1: Bizim havamız iyi olunca onların da
0: kesinlikle
1: havaları iyi oluyor.
0: Bizim programımızda huzur var, güzellik var, böyle
1: neşe
0: güzel,
1: var.
0: Güzel bir orkestra var.
1: Hüzün var.
0: Ve dostluk var her şeyden önce.
1: Her şeyden önce,
0: önce değil
1: dostluk
0: mi?
1: Var.
0: Bunca yıllık dostluğumuzla ben çok şanslı her programda söylüyorum.
1: Bilmukabele.
0: Seninle program yapmak benim için çok kıymetli arkadaşım.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Tabii ki bilmukabele. Umutçuğumla ve bu güzel kardeşlerimle, vokal
1: bu
0: arkadaşlarımızla. Efendim bir programın daha sonuna geldik. Biz programa bir ilahiyle başladık.
1: Ve bir ilahiyle bitirmek istiyoruz.
0: Efendim. Sizler de bizlere eşlik ederseniz çok seviniriz.
1: Vokaldeki kardeşlerimizi de yanımıza alalım.
0: Evet, Esra'yı, Atay'ı ve Furkan'ı da buraya alalım. Buyurun efendim. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Buyurun.

0: Benim ismim Elif Nastop. 10 yaşındayım. Giresun'da yaşıyorum. Kemana ilk önce sanat merkezinde başladım. Şu anda da yarı zamanlı konservatuvarda devam ediyorum. Daha yolun başındayım. Ülkemi kemanla birleştirip başka ülkeleri, hatta dünyayı tanıtmak istiyorum.
1: Tatlı Notalar bugün TRT Müzik'te.

0: giderim.
1: Ve bugünün ritmi Aybüke Albere. Aybüke'nin ritmiyle bugün ritim tutacağız.
2: Kendimi keşfederken ve yaşarken müziğimi de keşfedip yaşıyorum. O yüzden kendim ne kadar özgün olabilirsem müziğim de o kadar özgün oluyor.

0: TRT Müzik ekranlarından gönül dolusu sevgiler, selamlar. Ben Deniz Toprak, hemen yanımda sazın, sözün, gönlün ustası, kıymetli hocam Erol Parlak ve birbirinden kıymetli müzisyen arkadaşlarımızla beraber sizleri türkülerle dertleşmeye, gönül diliyle muhabbete davet ediyoruz. Aşk Gözünden programı başladı efendim. Merhaba hocam.
1: Merhaba sevgili Deniz. Öncelikle bu güzel icra için seni tebrik ediyorum. Sesine, gönlüne sağlık. Kıymetli orkestra arkadaşlarımızı da tebrik ediyorum. Emek

0: Emeklerine sağlık Uğur Akutbay.
1: Eserin künyesine
0: Solo
1: de
0: için teşekkürler. Eser Muzaffer Sarı Sözen Hoca'nın Haydar Bayçın'dan derlediği bir Manisa türküsü. Bu Kırmızı Buğday türküsü çok sevilen, çok bilinen, her kuşakta yeniden tazelenip gelen bir eser. Bugün de biz izleyicilerimizle paylaştık. Kıymetli izleyicilerimize biz bugün de birbirinden değerli, renkli, güzel eserler hazırladık. Türküler, deyişler, oyun havaları birbirinden coşkulu eserler paylaşacağız. Hep beraber anı yaşayacağız.
1: Evet, repertuarımızda neler neler var. Gönül telinize dokunacağız. Şimdi söz susar, gönül konuşur. Şiir Fuzuli, müzik Erol Parlak beni candan usandırdı.
0: Evet, 16. yüzyılda yaşamış Fuzuli, şair Fuzuli'nin, bütün Türk dünyasında bilinen çok büyük şair Fuzuli'nin, ki Azerbaycan dilinde, Farsça ve Arapça dilinde eserler verdi. Bugünlere kadar ulaşan çok büyük etkiler yaratmış bir şair Fuzuli. Onun çok bilinen bir şiiri var. Beni candan usandırdı. Bu birkaç formda
1: Ben biliyorum mesela birkaç
0: seslendirildi.
1: formu.
0: Evet, farklı farklı eserler olarak seslendirildi. Ben de onu halk müziği dilinde, bizim Türk halk müziği dilinde olsun istedim. Çok güzel bir şiir çünkü. Bir şey çıktı ortaya. Umuyorum sizler de, kıymetli izleyicilerimiz de beğenirler. Onların beğenisine sunuyoruz.
1: Siz yaparsınız da beğenmez miyiz hocam?
0: Estağfurullah.
1: Buyurun lütfen.
0: Arkadaşlar birlikte hareket edelim. Eşlik ederseniz sevinirim.

0: Aşk sabırdır, aşk bekler ve bazen yıllar geçer ama yar dönüp bir kere bile bakmaz. Fuzuli sormuş, biz de asırlardır soruyoruz. Beni candan usandırdı, cefadan yar usanmaz mı? Benim için çok kadim sözler, hepimiz için. Siz de o kadar güzel yorumlamışsınız ki kendi duygularınızla bize, yani çok geçti yüreğime.
1: Çok
0: Yüreğinize
1: teşekkür
0: sağlık
1: ederim.
0: hocam. Teşekkür
1: Yakışmış
0: ederim.
1: mı söz
0: Çok
1: müzik
0: yakışmış.
1: birbirine?
0: Benim çok sevdiğim bir şiir.
1: Evet.
0: İnanılmaz güzel olmuş. Şiir dedik. Ben şiirle devam etmek istiyorum
1: Evet.
0: müsaadenizle.
1: Arkadaşların da ellerine sağlık.
0: Evet.
1: Burak Utbay.
0: Arkadaşlarım zaten hepsi birbirinden müthiş. Aşık Seyrani'nin bir şiirini okumak istiyorum ben de sizlere
1: Evet.
0: hocam müsaadenizle.

bir seher vaktinde çekip giderken, ansızın yollarım düze dayandı. Gaflet uykusunda böyle yatarken, eyvah, geçti ömrüm, yüze dayandı. Sevdiğim, sen bari bir selam gönder.

0: Tek altımıza vermedi minder. Ey çark, muradınca dön bizi dönder. Ömrüm bahar, yaz kış güze dön. Seyrani der buldu yaş kemalini. Bir daha görseydim mah cemalini. Hesap ettim cümle dünya malını. Neticesi bir top beze dayandı.
1: Yüreğine sağlık, diline sağlık.
2: Teşekkür ederim hocam.
1: Cümle dünya malının neticesi bir top bez. Hiç değişmiyor bu.
2: Evet, evet.
1: Kayseri Develili Ozan Seyrani çok kıymetli şiirlerin, kıymetli eserlerin bize aktaran şair Seyrani ne kadar güzel dile getirmiş. Keşke insanoğlu bunu bilerek yaşasa. Ne gönül kırılır, ne can incinir.
2: Aynen
1: gül
2: hocam.
1: Gibi dünya daha başka bir dünya olur. Daha güzel, daha yaşanılır bir dünya olur.
2: Çok haklısınız hocam. Umuyoruz, duamız bu yönde. Şimdi Sivas'a gidelim hocam, müsaadenizle. Kaynak Mahmut Erdal. Deli gönül, hangi dala konarsın? Evet, bir uzun havayla devam edelim.

0: Sesine, gönlüne sağlık.
1: Çok teşekkür. Sağ olun hocam.
0: Sizlerin de ellerine sağlık. Sedat Aktağ, Buğra Kutbay.
1: Evet, evet. Sırada sözü müziği Mahsuni Şerif'e ait olan Dokunma Keyfine Yalan Dünya'nın eserini, evet, bizimle paylaşacaksınız hocam.
0: Evet, onu seslendirelim. Arkadaşlarımızla birlikte seslendirelim.

0: Çok teşekkür ederiz hocam. Müthiş bir yorum. Sözler Mahsuni'nde ama mesaj hepimiz içinde.
1: Elbette. Ozanlarımız hep insanlık diyor, kardeşlik diyor. İşte Ozan Mahsuni de insanlık peşinden meleyerek gitti. Hak rahmet eylesin.
0: Amin. İnsanca yaşamaya dokunmak lazım. Kalıcı olan o. Şimdi ben de sözü müziği Selahattin Bölü'ye ait olan Gel Bari adlı türküyü söylemek istiyorum. Müsaadenizle hocam.

0: Sevgili Deniz, gönlüne sağlık, sesine sağlık.
1: Eyvallah hocam. Beğendiğiniz ne mutlu bana.
0: Ben bu eseri senden birkaç kez dinledim daha öncesinde de. Gerçekten samimi duygularım sesine çok yakışmış. İfaden çok güzel bunda. O kadar tatlı bir şey var ki ve çok izlenmiş, çok beğenilmiş haklı olarak.
1: Teşekkür ederim hocam. Siz beğendiniz.
0: Bugün de çok güzel bir icra oldu.
1: Eyvallah. Arkadaşlarıma da çok
0: Arkadaşlarımızın da
1: teşekkür
0: emeklerine
1: ediyorum.
0: sağlık.
1: Sağ olsunlar. Şimdi sıra geldi çok güzel bir Kayseri türküsüne. Bağlarıyla, yaylalarıyla meşhur Germir'e gideceğiz. Adı üzerinde Germir Bağları. Muzaffer Sarı Sözen'in Ahmet Gazi Ayhan'dan derlediği bir türkü. Siz havalandıracaksınız hocam.
0: Şimdi Germir Bağları eseri gerçekten çok özel bir eser.
1: Evet.
0: Bir ikincisi olmayan bir eser, öyle diyeyim. Ve kuşaktan kuşağa hep akıp gelen, tazelenerek gelen ve çok sevilen bir eser oldu. Sürekli de seslendiriliyor, farklı tarzlarda da seslendirildi. Bunun iki sebebi var. Bir tanesi hem eserin kendi kumaşının çok güzel oluşu, müzikal yapısının, söz yapısının çok güzel oluşu, üslubunun güzel oluşu. Hem de onu icra eden çok büyük bir sanatkar var. Onunla onu var eden Ahmet Gazi Ayhan Usta.
1: Evet.
0: Ahmet Gazi Ayhan Usta hakkında belki birkaç şey söylemem çok yararlı olacaktır. Çünkü sürekli
1: Kesinlikle.
0: kuşaklar değişiyor. Bilgiler tazelenmek gereği var. Ahmet Gazi Ayhan kendinden sonra gelen ustaların tamamına etki etmiş, model olmuş bir usta. Kim bunlar? Neşet Ertaş. Kim bunlar? Nida Tüfekçi. Birebir biliyorum bunları. Kendi ağızlarından da duymuşum. Ahmet Gazi Ayhan'ı ve daha niceleri onu örnek alarak onun sazını

0: üslubunu örnek alarak kendilerine yeni şeyler kattılar. Ahmet Gazi Ayhan da hem TRT sanatçısı, TRT sanatçısı olarak uzun yıllar görev yaptı ve bu görevde iken rahmetli oldu. 1921 doğumlu, edindiğimiz bilgilere göre Kayseri doğumlu. Hem TRT'de görev yapmış, hem sahnelerde, hem plak yapmış. Böyle o dönemin en canlı zamanlarında çok hareketli bir yaşam sürmüş, derlemeler yapmış, çok da eser kazandırmış. İşte bu Germir Bağları da bunlardan bir tanesi. Kendisi 1987 yılında İstanbul'da vefat ettiğinde ondan boşalan TRT kadrosuna da naçizane bendeniz alınmışım.
1: Ciddi misiniz hocam?
0: Evet. Böyle de bir benim için tarihi de bir yönü var.
1: Evet.
0: Kendisine haktan rahmet diliyorum.
1: Biz de
0: onun
1: diliyoruz.
0: Onun muhteşem mekan cennet yorumuyla olsun. Bize ulaşan Germir Bağları'nı biz de bugün burada seyircilerimizle paylaşalım. Sunmaya gayret edelim. Arkadaşlar birlikte
1: lütfen hocam
0: olalım.
1: Lütfen.

0: Yüreğinize sağlık hocam. Ne güzel dillendirdiniz,
1: Teşekkür ederim.
0: havalandırdınız. Arabaya taş koydum, ben bu yola baş koydum. Biz de bu gönül yoluna baş koyduk. Gönlü germir kadar yeşil, bağları kadar verimli olan tüm yüreklere gelsin. Bir alkış da bu topraklara ve bu duygulara gelsin.
1: Arkadaşlarım ellerinize sağlık sizlerin de.
0: Akşam olur karanlığa kalırsın. Oy gelin gelin. Yöre Sivas Divriği Tülük Köyü, Muzaffer Sarı Sözen'in Mehmet Yüzgeç'ten derlediği bir türküyle devam ediyoruz.

0: Sesine, gönlüne sağlık.
1: Çok teşekkür ederim hocam.
0: Çok güzel bir eser.
1: Arkadaşlarımın da gönlüne sağlık.
0: Çok hoş bir paylaşım oldu.
1: Şimdi sizin aşk gözünden, can gözünden bir şiir okuyalım isterseniz. Siz bağlama değiştiriyorsunuz, ben de gözlük

Bazı günler bayram diye kutlanır. Güzel olan her gün bize bayramdır. Yürekler sevgiyle dolar, mutlanır. Sevgi dolan her gün bize bayramdır. Bazı günler geleceğe yol olur. Umutlar yeşerir, hayat can bulur. Sevinçle, neşeyle, huzurla gelir. Yüze gülen her gün bize bayramdır. Canlar birbirini bulduğu zaman, sevgi saygı ile dolduğu zaman, barış ve dostlukla kaldığı zaman, umut veren her gün bize bayramdır. Pervane der kavga, savaş son bulsun. Kötülük yok olsun, tüm canlar gülsün. Birlik, beraberlik, kardeşlik olsun. Böyle gelen her gün bize bayram.

0: Yandır.
1: Diline sağlık Deniz.
0: Sizin kaleminize, yüreğinize sağlık hocam. İlham veriyorsunuz. Kavgasız, sevgi dolu bir dünya. Hepimizin ihtiyacı olan bu.
1: Barış, kardeşlik içinde bir dünya istiyoruz. Aslında çok da bir şey istemiyoruz ama böyle diye diye biz de demek sürekli diyeceğiz. Başka da çaremiz de yok. Onun peşinde olacağız.
0: Evet hocam. Şimdi sizin sesinizden, gönlünüzden Şanlıurfa'ya gideceğiz. Bize hangi Türkiye'yi havalandıracaksınız?
1: Evet. Hilmi Ersoy'dan alınma bir Urfa türküsü, Şanlıurfa türküsü. Harman Yeri.
0: Çok severim ben bu türküyü. Buyurun.

0: Yüreğinize sağlık hocam.
1: Teşekkür ederim. Sağ olasın.
0: Çok güzeldi. Türkülerin en güzel yanı bir duygudan diğer bir duyguya böyle bizi usulca taşıyor ya.
1: Evet.
0: Şimdi birazcık da neşelenelim. Yine bir Kayseri türkümüz var sırada. Salın da gel diyeceğiz. Nida Tüfekçi'nin Ahmet Gazi Ayhan'dan derlediği şıkır şıkır bir türkü.

0: Diline gönlüne sağlık
1: Teşekkür ederim hocam.
0: Deniz.
1: Şimdi sıradaki eser Bir Zamanlar Değirmenler Dönerdi Şırıl Şırıl. Şimdi türkülerde artık duyuyoruz, dinliyoruz. Değirmenin Bendine türküsünü
0: Evet, çok güzel
1: havalandıracaksınız.
0: bir Anadolu havası. Keskin keskinli, Kırıkkale keskinli Hacı Taşan ve Selman Çoker ustalardan alınma. Değirmen bendine taş dönmüyor, dönmüyor. Acergelin havası.

0: Teşekkür ediyoruz hocam. Sesinize, gönlünüze sağlık.
1: Ben
0: Ne güzel
1: teşekkür ederim.
0: söylediniz.
1: Hüseyin ve Buğra'nın da ellerine sağlık, nefesine sağlık.
0: Evet, teşekkür ediyoruz. Sözü müziği Aşık Davut Sulari'ye ait olan Siyah Perçemini Dökmüş Yüzüne türküsünü okuyacağız ama ondan önce vedamızı edelim.
1: Çok haz dolu, güzel anlar oldu. Hem orkestramızla hem de senle çok güzel paylaşımlarımız oldu. Umuyorum halkımız da beğenmiştir. Gönüllere göre olmuştur. Ne çalar ne söylersek onlar için çalar söyleriz. Onlara bir nebze olsun mutluluk, bir nebze olsun hoşluk aktarabilmek adına çalar söyleriz. Bir başka programda tekrar buluşmak diliyoruz. Hepsine saygılarımı, sevgilerimi iletiyorum.
0: Hocamın bütün dediklerine aynen katılıyorum. Saygılarımı, sevgilerimi iletiyorum hepinize, gönül dostlarımız. Bir sonraki programda sağlıklı, sevgiyle tekrar buluşmak dileğiyle diyoruz.

beni konservatuar sınavlarına hazırlamıştı. Sınavı kazandım ve ikinci mülakata girdikten sonra artık enstrüman seçme sınavı oluyordu. Ben de trompeti sevdiğimi, trompet seçmek istediğimi söyledim. Bunu dediği zaman zaten bu kadar emin bir şekilde kalkınca oradaki trompet hocası da tamam artık sen benim öğrencisimsin dedi.

0: Ümit Yılmaz'la Doğaçlama Pazartesi TRT Müzik'te.
1: Yanarım boş yere geçen yıllara, aklımdan sadece şarkılara.
0: Seda Gökkadar'ın sunduğu Bir Hoş Seda, Cengiz Han Sönmez'i ağırlıyor. Sen...

Geleceğimize dair planlarımız, umutlarımız, kaygılarımız var. Bunlar çok doğal. Bir yandan da aklımız, fikrimiz geçmişte. Geçmişi özlüyoruz. Bu da çok doğal. Geçmişi özleyip de TRT'nin o birbirinden iddialı müzik eğlence programlarını özlememek olur mu peki?

Nerede o eski programlar dediğinizi duyar gibiyiz. Nerede olacak ki? TRT arşivinde güven ve huzur içinde hepsi. Biz o unutulmaz programları arşivden evlerinize getiriyoruz.

İşte 80'ler ekranı, işte müzik, işte zaman yolu. Müzikli zaman yolculuğumuz başlıyor. Gündüz gece hayalin gözlerimde mesut olasın diye. Zaman yolu ayda bir yayımlanan ve müziğin neredeyse her türüne yer veren bir müzik programı. Programda dans ve eğlence de var, birbirinden değerli Türk sanat müziği bestecilerinin eserleri de. Şarkılarla, türkülerle renklendikçe renklenen bir program Zaman Yolu. Süremiz yettiğince Zaman Yolu'nun en özel görüntülerini ekrana taşıyacağız efendim. Siz yeter ki böyle nostaljik bir müzik fırtınasına hazır olun.

0: Evet. Yıllardır eskimeyen bir aranjeyle başladık. 1991 yılında kaybettiğimiz Ertan Anapa'nın sanat yaşamı 1961'de başlamış. Çok sayıda plak doldurmuş, pek çok besteye imza atmış ve pek çok şarkıyı da o benzersiz yorumuyla gönüllere ekmiş.
1: Benim bütün dualarım seninle.
0: Benim bütün dualarım seninle, onun sesiyle bütünleşen bir aranje. Bir zamanların o çok ünlü Historia de un Amor şarkısı, Sezen Cumhur Önal'ın yazdığı bu Türkçe sözlerle çok sevilmiş. 1969'dan bu yana dinleniyor, söyleniyor.

0: Samanyolu'nda her tür müziğe yer verildiğini söylemiştik. Müzik yelpazesi böyle geniş olan bir programda Türk sanat müziği olmaz mı hiç? Dönemin izleyicileri çok şanslı. Bu program sayesinde çok değerli bestecilerin evlerine de konuk olmuşlar.
1: Sayın seyirciler, şu anda çok değerli bir bestecimizin Sayın Erdoğan Berker'in evinde konuk olarak bulunuyoruz. Ve bu arada Sayın Berker'e sürpriz olarak sanatçılarımızı ve güfte yazarlarımızı da birlikte getirdik. Efendim, bu arada bizleri misafir ettiğiniz için sizlere çok çok teşekkür ediyoruz, sayın eşinize ve size.
2: Cansu Hanım, bizler de sizlere ve sayın sanatçı konuklarımıza evimize hoş geldiniz diyoruz. Ve bu vesileyle bütün sevgili seyircilerimize Berker ailesi adına en içten sevgi ve saygılarımızı sunarım.
1: Efendim, o zaman şöyle başlayalım. Şiirlerinizi nasıl seçiyorsunuz bestelerinizi yaparken?
2: Şiir seçmek bence çok mühim. Çünkü ben şahsen şiirle besteyi aşağı yukarı aynı dengede tutuyorum. Bunlar birbirine son derece bağlılar ve iyi bir beste için mutlaka şiirin bir şey ifade etmesi ve değerli olması gerek. Benim şiirleri seçiminde biraz müşkül pesentliğim var. Şöyle ki, ben şiirlerin daha çok gençliğe dönük olmasını tercih ediyorum. Öz Türkçe olması, yabancı kelimeler olmaması, duyguları ifade ederken bu duyguların sonunda slogan olabilecek böyle vurucu, albenisi olan bir mısra, bir iki mısra gibi bir kısımdan olmasını tercih ediyorum.
1: Efendim, biz de güfte yazarlarımızdan Sayın Ayten Baykal'la birlikteyiz. Onu da beraberimizde getirdik. Sizin bir kolektif çalışmanız var sanırım. Değil mi?
2: Yunus gibi. Evet, Cansu Hanım. Ben 1982'de bu beste çalışmalarına başlarken çok değerli sanatçı arkadaşım Sayın Ziya Taşkent benim bu merakımı anlamış ve bana sürpriz olarak birkaç tane çok güzel şiir getirmişti. Mesela Şarkılardan Fal Tuttum, Tutunacak Bir Tek Dal isimli ve Sayın Mehmet Erbulan'a ait şiirler bunlardan birkaçı. Keza bu sırada Sayın Ayten Baykal Hanımefendi ile tanıştım.
1: Evet.
2: Kendisinden pek çok şiirler aldım ve pek çoğunu besteledim. Örneğin Sayın Ayten Hanım'dan, Yağmurlarla Ben, ondan sonra İçinde İlk Aşkın İlk Baharı Var gibi şiirlerin yanı sıra Yunus Gibi adlı şiirde besteledim.
1: Evet, Ayten Hanım, sizden Yunus Gibi rica etsek bizim için söyleyebilir misiniz sözlerini?
3: Memnuniyetle Cansu. Sana öyle hasretim ki bir çabam yok varam diye. Yandım ama susuzluktan, içmiyorum haram diye. Bana cansın, gönlüme yar. Nasıl tatlı özlemin var. Dolaştırsa diyar diyar. Bir gün demem aman diye.
1: Çok çok teşekkür ediyoruz efendim.
3: Rica ederim.
1: O zaman biz bu güzel besteyi Faruk Tınaz'dan dinleyelim.

0: Dönemin en çok sevilen şarkılarından biri Yunus Gibi. Sözler Ayten Baykal'a, beste ise Erdoğan Berker'e ait. Ünlü bestekarın çok sevilen, dillerden düşmeyen öyle çok eseri var ki. Onlardan biri de Sevgisiz Yaşayamam. Genç izleyicilerimiz anımsayamamış olabilir. Belki eserin güfte yazarı Halit Çelikoğlu hatırlamamıza yardımcı olur.
1: Bu hayatın yükünü kalbimde taşıyamam. Ömrümün bir gününü sevgisiz yaşayamam. Sevilmeye muhtacım, hasrete alışamam. Sevgi benim baş tacım, sevgisiz yaşayamam. Sevginin adı vardır, başka bir tadı vardır. Özlenen yanı vardır, sevgisiz yaşayamam. Sevgisiz yaşayamam.
2: Çok teşekkür ederiz Halit Bey. Bu şarkım Hicaz makamında demiştim.
3: Evet.
2: İsterseniz Emel Sayın hanımefendiden dinleyelim.
3: Evet, lütfen.

0: Eser güzel, yorum güzel, Emel Hanım zaten hep güzel. Her şey çok güzel de içimizden bir ses biz Erdoğan Berker'in evindeyken stüdyoda çok acayip şeyler olduğunu söylüyor. Niye böyle hissettik ki? Stüdyoya dönelim de içimiz rahat etsin.
1: Teşekkürler, teşekkürler ve aramızda değerli bir konuğumuz var. Arif Şentürk. Hoş geldin.
2: Hoş bulduk. Hoş geldin.
1: Nasılsın?
2: Allah'a şükür iyiyim.
1: Bir şey sormak istiyorum. Bu tabii. Yılbaşı gecesi televizyonda bir şarkı söyledin, bir rock and roll.
2: O kuttular, evet.
1: Kimin şarkısı?
2: Elvis Presley.
1: Şarkının ismi neydi?
2: Bi ba pulula, şi ba pulula diye bir parçası var.
1: Bir şöyle tekrarlamaya çalışabiliyor musun? Biraz.
2: Bi ba pulula, şi ba pulula. İşte falan filan.
1: Peki ben şimdi burada bir rock and roll söylemeye çalışsam bana eşlik eder misin?
2: Herhalde ederim.

Türkiye'de rock and roll deyince akla ilk gelen isimdir Erol Büyükburç. Sahne repertuarıyla, giyimiyle, kuşamıyla, danslarıyla Türkiye'nin Elvis'i o. Blue Sweat Shoes'da en güzel yorumladığı Elvis Presley şarkılarından.

0: Arif Şentürk şarkıya gayet başarıyla eşlik ediyor ama biz onu seslendirdiği Rumeli türküleriyle tanıdık. Böyle bir programda mutlaka bir türkü köşesi de olmalı. Stüdyodaki o köşeyi bulursak tanıdığımız, bildiğimiz, özlediğimiz Arif Şentürk'le de buluşabiliriz belki.
1: Sağ olun, o zaman sizleri dinliyoruz. Evet, alkışlarınızla.

Makedonya'nın Kumanova kasabasında doğan Arif Şentürk, 1956 yılında ailesiyle Türkiye'ye göç etmiş. 1975 yılında TRT Amatör Sesler sınavında başarılı olmuş ve Nida Tüfekçi'nin desteğini almış. Müzik hayatı boyunca toplam 12 albüm çıkaran Şentürk, Deryalar, Ramize, Safiye gibi Rumeli türküleriyle hafızalardadır.

Huşen Gazeroğlu. 2019 yılında hayatını kaybeden Azeri sanatçı, 80'ler boyunca ekranın en sevilen yüzlerinden, seslerinden biri oldu. 1979'da Türkiye'ye yerleşen Azeroğlu, seslendirdiği Size Salam Getirmişem'le tanınmış ve çok sevilmişti. Yaşı el verip de Huşen Gazeroğlu'nun sıkça getirdiği bu selamları hatırlayanlar, bu sevimli kız çocuğunu da hatırladılar bile. Bir babanın kızına söyleyebileceği en güzel sözler işte bu eserde.

Samanyolu ekibi tüm izleyicilerini mutlu etmek için öyle özenli içerikler hazırlamış ki programın her bölümü sanki müzik şöleni. Müzikli bir şölen varsa en özel davetli de sanat güneşimiz olmalı elbette. Zeki Müren çok sevilen bir şarkıyla programın konuğu. Yağdır Mevlam Su. 1985'te yılın şarkısı seçilen eserin güftesi Erol Martal'a, bestesi ise Mahmut Oğul'a ait. Çatla.

İlk bölümü 1987 yılının başlarında yayımlanan bir müzik eğlence programı Samanyolu. Dönemin müzik kültürüne ve müzik ruhuna ayna tutan bu yapımlar iyi ki ortak hafızamızda. Bu program hem o günleri özleyenlere hem de yaşı gereği bu

0: şiirleri ve hikayeleri ezberden okumak, böylece bir topluluk duygusu yaratmak ve nesiller boyunca anıları canlı tutmak için yapılan bir müzikal icraydı. Daha fazla bilgi edinmek için Diyarbakır'a gelerek ses sanatçısı Samira ile görüştüm. Bilmeyen bir insan için bir dengbej ne olduğunu anlatır mısınız?
1: Bir insanın bizim yörede acısını, kaybını, mutluluğunu böyle doğaçlama, dile getirme.

yeniden Serkan Çağrı sahnesinde buluşmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Her hafta olduğu gibi bu hafta da yepyeni bir repertuarla ve yeni yorumlarla karşınızdayız. Sana

Yoksa sen de sever misin? Bir gün bir çılgınlık edip seni sevdiğimi söylesen, alay edip güler misin? Yoksa sen de

0: Merhaba sevgili TRT Müzik izleyicileri. Aşk ve Ötesinden tekrar size merhaba derken büyük bir keyif içerisindeyiz. Ve gördüğünüz gibi dostlarla, arkadaşlarla hazır sizlere bugün seçtiğimiz güzel şarkıları teker teker çalacağız.
1: Çok güzel bir şarkıyla açılışı yaptık. Aslında bizim de Aşk ve Ötesi albümünde yer verdiğimiz çok nadide parçalardandır. Sevgili Gülay Sezer'in söz ve müziğini yazdığı Cesaretin Var mı Aşka dedik.
0: Böyle her 10 senede bir bu şarkı teker teker yeniden meşhur oluyor.
1: Eskimeyen şarkılardan.
0: Sevgili Gülay'a buradan selam edelim.
2: Selam.
0: Evet Murat'cığım, nasılsın? Evet,
2: İyiyim.
0: Çok güzel bir kazak yeşil.
2: Evet, teşekkür ederiz.
0: Sana çok yakışıyor.
2: Sağ olun.
0: Kırmızı da yakışıyor ama yeşil de bir başka yakışıyor.
2: İyiyiz, enerjimiz güzel.
0: Şimdi bir başka duayenin eserine geçiyoruz şimdi. Bir başka bölümde bahsetmiştim ya da Nergil şarkıları için. Hı hı. Her bir notası teker teker yerine oturuyor. Vallahi bir eksik bir fazla bile kabul etmiyor. Kayahan'ın neredeyse bütün eserlerinin tamamı öyle. O yüzden hani bestecilik deyince özellikle pop müziği kategorisinde. Şimdi Kayahan'ı nasıl kategorilendireceğiz ben de bilmiyorum. Kayahan kategorisi.
1: Evet, Kayahan kategorisinde.
0: Ve buradan da kendisine rahmet okuyoruz.
2: Rahmet olsun.
0: Mekanı cennet olsun ustamızın.
1: Hadi yapalım o zaman.
0: Hadi.

0: Arkadaşlar ellerinize sağlık. Gerçekten şahane bir icra vardı. Murat'cığım ağzına sağlık.
1: Teşekkür ederim. Teşekkür ederim abiciğim. Sağ olun.
0: Sizlerle beraber müzik yapmaktan dolayı çok mutluyum ve sizlerle gurur duyuyorum. Kendi adıma bunu söyleyeyim.
1: Teşekkür ederiz.
2: Biz de öyleyiz abi. Senin
1: gibi. Öyleyiz. Biz de öyleyiz.
0: Arkadaşlar, Kaya'nın bu muhteşem eserinden sonra yine Müslüm Gürses'le anılmış. Burada anonsu artık sizlere bırakacağım arkadaşım.
2: Murat abi sana yakışır bu anons.
1: Öyle mi? Teşekkür ederim.
2: Şöyle bir Davudi sesinle.
1: Sözleri yine Şakir Askan'ın, müziği Burhan Bayar'a ait bir Hasret Rüzgarları diyelim. Babaya da rahmet okuyalım. Onu yine yad edelim.

0: Gerçekten tüylerim diken diken oldu abi. Ağzına
1: Teşekkür
0: sağlık. Çok
1: ederim
0: güzel bir eser, çok
1: kardeşim.
0: güzel
1: Çok
0: bir
1: sağ ol.
0: beste, çok güzel sözler. Ve sen de çok da güzel yorumladın.
1: Teşekkür ederim.
0: Gerçekten ağzına
1: Senin
0: sağlık. Çok
1: güzelliğin.
0: teşekkürler.
1: Teşekkür ederim.
0: Evet.
1: Aa bak şimdi şimdiye kadar hep böyle güzel güzel şarkılar söylemiştik. Bu şarkı da nereden çıktı şimdi bu? Elveda diyen bir şarkı.
0: O da aşkın bir parçası, sevdanın bir parçası.
1: Bu
0: Bazen
1: şarkıyı sevgili Göktuğ Varözdöken'den dinleyeceğiz. Sözlü ve bestesi Özgün'ün değil mi bizim?
0: evet, Özgün Uğurlu'nun,
1: Özgün de kardeşimiz. O da onunla da komik hikayelerimiz var. Aynı dönemdeşiz biz. Özgün'üm seni seviyoruz kardeşim.
0: çok çok selamlar olsun. Gerçekten
1: Selamlar
0: çok
1: olsun.
0: güzel bir
1: Kucaklar
0: eser.
1: olsun.
0: İnşallah
1: İnşallah.
0: söyleyebileceğiz.
1: Söylersin tabii. Haydi bakalım. Hazır mıyız?
0: Haydi.

0: Canım kardeşim benim. Ağzına yüreğine sağlık. Gerçekten muhteşem okudun.
1: Şarkı ruhuna çok sağlık. Güzel. Çok sağ ol abi. Şarkı çok güzel. Hayatta bazı insanlara bazen elveda demek gerekir. Bu da böyle içselleşmiş demek ki bizimle.
2: Hayatta elvedalar var. Neticede yaşam süremiz de evet. Belli bir yere kadar. Zaten hayattan da elveda diyoruz. Evet, insanlığı olarak. Elveda da merhaba kadar hayırlısıysa hayırlısıyla gelsin. Elvedanın da güzeli vardır.
1: Kesinlikle.
2: Yine de vedaları pek sevmeyiz. Hoşlanmıyoruz. Neticede biz de bir garip insanız. Fakat şu dikkatimi çekiyor. Aşk için hep şarkılar, aşk acısına şarkılar. Ve ben bir dönem şöyle bakmıştım. Kim aşk için ne demiş diye. Mevlana'ya sormuşlar aşk nedir diye. Demiş ki bir ben ol da gör diye. Yani öyle bir açıklama var ki haydi.

0: cevabı yok. Aşık Veysel'e sormuşlar. Veysel baba aşk nedir diye, o da demiş ki seversin alamazsın olur sana aşk.
1: Aşk.
0: Kim bilir daha tatmadığımız ne aşklar var, belki bir gün gelir biz de elveda dedikten sonra gerçek aşka ulaşır mıyız artık onu da hak bilir diyerek bir sonraki eserimizin anons, çünkü Neşet Ertaş eseri geliyor ya, biraz böyle o duyguya da büründük mü, ne yaptık?
1: Benim dilim tutuldu şahsen yani. Çok, çok iyi şeylerden bahsettin.
0: Kozan yöresine ait bir uzun havayla girizgah yapacaksın bildiğim
2: evet,
0: kadarıyla.
2: Evet, evet. Bir akeller diyeceğiz. Hemen ardına Bozkır'ın tezinesi Neşet Baba'dan bir.
0: Ya. Neşet Baba'yı konuşuruz eserini icra edelim.
2: Ah, yalan dünya.
0: Çünkü duygulandık tamam, gitmeden önce.
1: Evet.
0: Sevgili Samet'ten önce şöyle güzel bir bozlak açışı alalım mı?
2: Bulur.

0: Ağzına yüreğine sağlık kardeşim.
1: Teşekkür ederim abiciğim.
0: Şimdi Neşet Baba'yı konuşuruz dedik. Biraz Neşet Ertaş konuşmakta fayda var arkadaşlar.
1: Evet.
2: Abi Neşet Ertaş benim çok sonradan tanıştığım bir ozanımız. Hı hı.
0: Kendisi... Tanıştın mı?
2: Hayır.
0: Ha, tanıdın diyor.
2: Tanıdığım yani. Tanışmak o hani kalben tanışmak, kalben tanımak. Tabii ki de biliyordum Neşet Ertaş'ı. Fakat Neşet Ertaş bu ülkenin en değerli Anadolu çocuklarından biri. İnanılmaz bir felsefesi vardır. İnanılmaz doğal bir adam bir kere. Ozan olmasının en büyük sebebi de bu benim nezdimde. Yani Neşet Ertaş için bunları söyleyebilirim kendi adıma.
0: Vallahi Allah mekanını cennet eylesin. Bu topraklara hani gelmiş çok özel gurur duyduğumuz insanlar vardır ya. Her meslekte var bu. Evet, her meslekte evet. Var. Bir kere Mustafa Kemal Atatürk var. Hani kesinlikle, bu topraklara geldiğinden kesinlikle. Dolayı, burada olduğundan dolayı çok mutlu olduğumuz. Tabii ki futbol dünyasında Metin Oktaylar da var bunun içerisinde. Hani düzgün insan deyince akla gelen insan Neşet Ertaş, neşe, dert, aşk. Buradan selam olsun ve rahmet olsun diyoruz. Şimdiki şarkımız ise sevgili Aysel Gürel'in sözleri.
2: Ve sevgili Onno Tunç'un bestelediği. Çok da değerli bir bestecimizdir Onno Tunç. Senin kesin anın vardır.
0: Hayır. Onno abiyle. Yanarım. Onno Tunç'la tanışamadığım için yanarım. Kızı Ayda şunu diyordu. Babam seni tanısaydı çok severdi diye söyler. Biz Ayda ile Sezen'de çok çalıştık tabii. Çok şey kaçırdım. Onunla çalışamayarak olsun. Ve tanışamayarak.
2: Ölmeyen eserler bıraktıkları için değil bizlere. Mi? Onlarla o şekilde tanışmış oluyoruz. En
0: bak Onno Tunç dedin dilim tutulmaya bayağı kavuştu. Peki o zaman yapalım şu şarkıyı.
2: Yapalım.
0: Haydi bakalım.

0: Yani
1: inanılmaz güzel bir enerji.
0: Evet arkadaşlar, şahane evet, gidiyoruz.
2: Eser biraz zormuş abi, terinden gayet güzel anlaşılıyor şu
0: evet,
2: an.
0: Evet. Kondisyon istiyor.
2: Kondisyon istiyor. Evet.
0: Kondisyon istiyor. Ama güzel eser, güzel icra ettiniz. Sevgili Semihciğim, ellerine sağlık kardeşim.
2: Güzel oldu.
0: Şimdiki eserimizde Kenan Doğulu'dan.
1: Kenan Doğulu'nun söz ve bestesi, ona ait olan Tutamıyorum Zamanı isimli şarkıyı söyleyelim mi beraber?
0: Hadi bir yapalım, sonra hadi muhabbetini yaparız, tamam. Nasıl olsa.
3: Buyurun.

0: Evet. Kenan Doğulu da ne güzel bir şarkı yazmış ama, değil mi
1: dostlar? Kesinlikle. Fatih abim de Kenan Doğulu'nun neredeyse bütün albümlerine çalmış biri aramızda.
2: Yani ilk albümlerine değilse de son gelen albümlerinin çoğuna tabii ki çalıştık. Şöyle söyleyeyim, Kenan çok popüler bir isim. Fakat bu popülerliğinin yanında da çok özel bir müzisyen. Gerçekten çok iyi bir müzisyendir Kenan. Evet. Keza abisi Ozan.
1: Evet.
2: Ozan ve Kenan ikisi de efsanedir. Dünyanın en iyi insanlarını ben çok seviyorum her ikisini de. Buradan da selam ediyoruz. Sevgili Kenan'ım ve Ozan'ım, sizleri seviyoruz. Sizlerin daha çok şarkılarınızı da yapmayı istiyoruz tabii ki. Zaman nasıl geçti gerçekten anlamadık. Bizler ele aldığımız repertuardan ve şarkılardan çok keyif aldık. Sizleri de aynı keyfiyetle yansıtmaya gayret gösterdik. Haftaya tekrar bir başka Aşk ve Ötesi isimli programımızda tekrar görüşeceğiz. Şimdi de sizlere Sabahattin Ali'nin sözleri ve Zülfü Livaneli'nin bestesiyle, o harika eserle veda ediyoruz. Hoşçakalın.

beni konservatuar sınavlarına hazırlamıştı. Sınavı kazandım ve ikinci mülakata girdikten sonra artık enstrüman seçme sınavı oluyordu. Ben de trompeti sevdiğimi, trompet seçmek istediğimi söyledim. Bunu dediğim an zaten bu kadar emin bir şekilde kalkınca oradaki trompet hocası da tamam artık sen benim öğrencisimsin dedi.

0: Ümit Yılmaz'la Doğaçlama Pazartesi TRT Müzik'te.
1: Yanarım boş yere geçen yıllara, aklımdan sadece şarkılara.
0: Seda Gökkadar'ın sunduğu Bir Hoş Seda, Cengiz Han Sönmez'i ağırlıyor.

0: Benim ismim Elif Nastop. 10 yaşındayım. Giresun'da yaşıyorum. Kemana ilk önce sanat merkezinde başladım. Şu anda da yarı zamanlı konservatuvarda devam ediyorum. Daha yolun başındayım. Ülkemi kemanla birleştirip başka ülkeleri, hatta dünyayı tanıtmak istiyorum.
1: Tatlı Notalar bugün TRT Müzik'te.

0: ederim.
1: Ve bugünün ritmi Aybüke Albere. Aybüke'nin ritmiyle bugün ritim tutacağız.
2: Kendimi keşfederken ve yaşarken müziğimi de keşfedip yaşıyorum. O yüzden kendim ne kadar özgün olabilirsem müziğim de o kadar özgün oluyor.

0: Melike ile müziğin ritmi bugün TRT Müzik'te.
1: Dembeç geleneği tarihsel olarak uzun epik şiirleri ve hikayeleri ezberden okumak, böylece bir topluluk duygusu yaratmak ve nesiller boyunca anıları canlı tutmak için yapılan bir müzikal icraydı. Daha fazla bilgi edinmek için Diyarbakır'a gelerek ses sanatçısı Samira ile görüştüm. Bilmeyen bir insan için bir dembeç ne olduğunu anlatır mısınız?
2: Bir insanın bizim yörede acısını, kaybını, mutluluğunu böyle doğaçlama, dile getirme.

harmonikanın eşsiz ezgileriyle karşınızda olacağımız, Balkanların, Bosna Hersek'in gözde şehri Mostar'dan, Blagaj'dan hepinize merhabalar. Evren.

Şimdi de dağlara doğru bir yolculuğa ne dersiniz? Evrencan Gündüz, Dağlar Gider yolunda. Sizlerle efendim.

0: zamanlı konservatuvarda devam ediyorum. Daha yolun başındayım. Ülkemi kemanla birleştirip başka ülkelere, hatta dünyaya tanıtmak istiyorum.
1: Tatlı Notalar bugün TRT Müzik'te.

0: giderim.
1: Ve bugünün ritmi Aybüke Albere. Aybüke'nin ritmiyle bugün ritim tutacağız.
2: Kendimi keşfederken ve yaşarken müziğimi de keşfedip yaşıyorum. O yüzden kendim ne kadar özgün olabilirsem müziğim de o kadar özgün oluyor.

0: Benim ismim Elif Nastop. 10 yaşındayım. Giresun'da yaşıyorum. Kemana ilk önce sanat merkezinde başladım. Şu anda da yarı zamanlı konservatuvarda devam ediyorum. Daha yolun başındayım. Ülkemi kemanla birleştirip başka ülkelere, hatta dünyaya tanıtmak istiyorum.
1: Tatlı Notalar bugün TRT Müzik'te.

0: giderim.
1: Ve bugünün ritmi Aybüke Albere. Aybüke'nin ritmiyle bugün ritim tutacağız.
2: Kendimi keşfederken ve yaşarken müziğimi de keşfedip yaşıyorum. O yüzden kendim ne kadar özgün olabilirsem müziğim de o kadar özgün oluyor.

0: Benim ismim Elif Nastop. 10 yaşındayım. Giresun'da yaşıyorum. Kemana ilk önce sanat merkezinde başladım. Şu anda da yarı zamanlı konservatuvarda devam ediyorum. Daha yolun başındayım. Ülkemi kemanla birleştirip başka ülkelere, hatta dünyaya tanıtmak istiyorum.
1: Tatlı Notalar bugün TRT Müzik'te.

0: giderim.
1: Ve bugünün ritmi Aybüke Albere. Aybüke'nin ritmiyle bugün ritim tutacağız.
2: Kendimi keşfederken ve yaşarken müziğimi de keşfedip yaşıyorum. O yüzden kendim ne kadar özgün olabilirsem müziğim de o kadar özgün oluyor.

0: Çok güzelmiş. Ne kadar güzel bir şarkıymış. Bu Sezen'in sözleri miydi?
1: Uzay Hep Aran'ın.
0: Uzay Hep Aran'ın müziği ve Sezen'in sözleri. Çok güzel bir şarkıymış gerçekten. Sulluk etme. Romantik bir şarkı. Burada dur ama burada dur. Bir yere de gitme.

sabah yanında.

0: Her tarafım yapış yapış olacak şimdi. İşin kötüsü her geçen gün daha fazla geliyor. Kendim artık temizleyemiyorum.
1: Seninki de bir şey mi? Bir de benim halime bak. Bu her başladığında sana oksijen sağlayabilmek için nefes nefese koşmak zorunda kalıyorum. Bu beni bitiriyor.
2: Of, sağlıklı düşünemiyorum. Her şey bulanık.
3: Elektronik sigara bağımlılık yapar. Beyin gelişimine zarar verir. Zatürre, kalp yetmezliği ve kanser gibi hayatı tehdit edici hastalıklara neden olur. En az diğer tütün ürünleri kadar zararlıdır. Nefesiniz dumansız, hayatınız sağlıklı. Dumansız Türkiye.

Ben Salih Korkut Peker. Müzik yolculuğum cetvele lastik bağlayıp gerdirerek yaptığım basit bir telli çalgıyla başladı. O gün bugündür cümbüş, perdesiz gitar, çağlama ve divane gibi karışım çalgılarla yoluma devam ediyorum.

0: Bu yolculuk aslında bitmesini hiç istemediğim bir arayış. Bu toprakların müziğinin dünyadaki farklı müzik türleriyle nasıl ahbap olabileceğini keşfetmeye dair bir arayış. Hayatım boyunca rock, blues, pop gibi birçok farklı türde çaldım ama gittiğim yol beni elimdeki cümbüşle birlikte hep Türkiye'nin farklı bir köşesine çıkardı.
1: Kara tren gelmez mola, düdüğünü çalmaz mola. Her yerde çalmaya bahanemiz var diyoruz, madem uzayan bir yol gördüğümüz zaman da neden çalmayalım demiş olduk.
0: Ben de müziğimizin hazineleri olan çalgılarımız ve bu hazineleri yaşatan ustalarla kendi müziğimi buluşturmak için yeni bir yolculuğa çıkmaya karar verdim. Haydi rastgele!

0: yüz küsür yıldır bu ülkenin geleneğinde yeri olan bir çalgı var. Klarnet. Ve bu klarnet bu kadar zamandır bizim duygularımızla oynuyor ya. Efkarlıyken pat diye neşelendirebiliyor. Neşeliyken birdenbire efkarlandırıyor. O derece kuvvetli bir çalgı. Ve bugün bu çalgının ülkedeki en önemli ustalarından biriyle birlikte çalacağım. Ödemişli Mehmet Övek.
1: Mehmet Övek başta Ege yöresi olmak üzere Türkiye'deki klarnet çalım tavırlarının tamamına hakim bir koca çınar. Batı müziğinde kullanılan melodik süslemeleri hem zeybeklere hem oyun havalarına hem de klasik fasıl eserlerine ustalıkla kaynaştırmış Ödemişli Mehmet, günümüzde birçok önemli klarnetçiye de ilham kaynağı olmuş. Kendisine göre onun en büyük hocası ise kulakları.

0: Heyt nefesine sağlık abi.
1: Anal kıç yok mu? Teşekkürler. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş ısınıyoruz yani.
0: Ellerine nefesine sağlık abi.
1: Senin de ayaklarına, ellerine, kollarına, her tarafına sağlık.
0: Bugün şöyle bir güzellik nasip oldu. Bunlar da klarnet çalmak

0: işte bak.
1: Ha, onlar da bayağı şey oldu. Hoşuna gitti herhalde onların.
2: Diyorlar bizim de Neva perdemiz fena değildir diyor.
1: Evet. Evet.
0: Şimdi şöyle bir şey, güzellik nasip oldu benim için.
1: Evet.
0: Ben tamam yıllardır cümbüş çalıyorum. Hatta cümbüşü kendi kafamda daha önce çaldığım, dinlediğim şeylere de böyle uydurmaya gayret, heves ederek çalıyorum,
1: evet,
0: ama
1: evet, evet, evet.
0: Cümbüş'ün Anadolu'daki geleneği olduğu üzere klarnetle yan yana çalışı bana ilk kez nasip oluyor.
1: Cümbüş zaten renk saz.
0: Aynen.
1: Yani bütün toplum içerisinde mükemmel bir derecesi var onun yani.
0: Aynen.
1: Cümbüş'ün.
0: Melodik olarak ama hem melodik de işte olarak. Şimdi çaldığımızda da gördüğünüz üzere
1: gayet
0: mesela
1: güzel.
0: Klarnet gibi, keman gibi ince sazların
1: tabii.
0: Böyle bir yareni oluyor.
1: Tabii.
0: Trakya'da
1: tabii.
0: Abi buna şey diyorlarmış. Hem tempo tutuyor hem dem veriyor ya.
1: Yani. De, tabii.
0: Dempo diyorlar.
1: Dempo. Evet. Tabii tabii.
0: Bu böyle ya, siz böyle Hicaz'ı böyle yukarılara doğru üflerken
1: biz
0: de buradan böyle
1: evet.
0: Demliyoruz ufaktan.
1: Ne yapıyoruz şimdi?
0: Vallahi ne yapalım? Bir iki keklik yapalım ya madem. Ege'deyiz.
1: Ağaçlıklar altındayız. Ege'deyiz.
0: Ege'nin
1: yeşilinin
0: tam tabii, boynundayız.
1: Tabii. Evet.
0: Bir tane iki keklik yapalım. Dur. Geliyorum. Ben geliyorum. Sonra şunu yapacağız ama. Ben sana yapacağız diyorum da bakalım. Sen maşallah direkt geçeceksin. Ben orada zortlamayayım. Dur bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım dalak son 2

0: Çok güzelsin
1: babam,
0: arkadaşım.
1: Babam nefesine sağlık ya vallahi billahi.
0: Senin de eline koluna sağlık güzelim.
1: Of of.
0: Bu saz bu kadar güzel çalınır. Güzel arkadaşım.
1: Çok teşekkür
0: ederim. Eline koluna sağlık.
1: Hep sevgiden.
0: Beni mest ettin bugün sen yani.
1: Allah
0: çok
1: sen
0: hoşuma
1: beni.
0: Gitti.
1: Ben bir ara
0: mest
1: şey,
0: oldum, mest oldum.
1: Çalıyorum. Dedim ya benim akortta bir şey var ama dur Mehmet abiyi kesme. Mehmet abi üflesin. Şimdi bir yandan çalıyorum bir yandan öyle şey yapmadan ne derler hep yeke gelmeden çalmaya çalışıyorum.
0: Evet, evet.
1: İçimden Allah diye bağırsın geliyor. Çalarken de rahatsız etmeyeyim diyorum. Abi bu saz...
0: Yani cümbüşle klarnet birbirini tamamladı desek
1: abi,
0: yeri
1: de
0: var yani.
1: Abi nereden nereye bir durum var. Değil şimdi mi? Bu saz önce Balkanlarda sonra buralara gelmeye başlamış. Donizetti Paşa getirmiş rahmetli.
0: Evet.
1: Ondan sonra bizim yörelere şöyle bir yayılmış abi. Ege'den, Trakya'dan, şey Elazığ'a kadar. Elazığ'da da çok şey.
0: Elazığ'da klarnette çok ağırlık var tabi orada da.
1: Ama hani buranın artık davulla zurna gibi yani milli çalgısı haline geldi.
0: Klarnet temel saz oldu yani.
1: Sen klarnete peki... Nereden gönül verdin? Yani bir sürü çünkü çalgı da var etrafımızda.
0: Ben önce keman çalıyordum güzelim. Önce benim kemandı benim yani enstrümanım kemandı. Sonra bir klarnete karşı bir aşinalığım tuttu benim. Dinliyoruz kandırallar vardı rahmetli.
1: Evet,
0: İyi rahmetli. Çalanlar çok var. Onları çok dinledim yani. Klarnete karar kıldım. İyi ki gidip kılmışım yani klarnette yani.
1: Anlatabildim İnsanın mi? Nefesiyle bütünleşen bir saz çalması
0: hissiyat,
1: ayrı.
0: Hissiyat, duygu gerçekten. Bunda da çok önemli klarnette
1: kesinlikle.
0: Yani.
1: Kesinlikle.
0: Anladın mı? Çok çalışmak da değil de duygu, hissiyat duymak çok önemli yani.
1: Aynen. Duyduktan sonra üzerine çalışırsan o zaman
0: bu,
1: tadından
0: ben
1: yenmiyor.
0: Öyle yaptım. Ben
1: aynen
0: öyle yaptım.
1: Tadından yenmiyor.
0: Aynen öyle. Peki tahmin abi, ediyorum sen de öyle yapmışsın.
1: Yani
0: evet,
1: ben daha az çalıştım. daha çok ben yani atıyorum 3 saat çalıştıysam 3000 saat dinledim abi. Benim sermayem biraz dinlememdi ama dinlerken hep hülyalara daldık, hayal kurduk.
0: Duygun da güzel ama.
1: Onlar mümkün mertebe buraya maşallah. İşte geçebildiği kadar yani.
0: Maşallah. Duygun, hissiyatın güzel, çok güzel.
1: Eyvallah abi. Bir şey diyeceğim. Benim ilk böyle klarnet, benim ilk sazımdı aslında. Fakat sonra gitar tavladı beni, gitara doğru gittim.
0: Devam ettirelim mi sana klarneti?
1: Vallahi
0: yani?
1: Dur bakalım. Sol klarnetim bir de alüminyumdan bir şey vardır, versiyonu vardır. Rahmetli Kandıralı'nın da çok kullandığı.
0: Çok kullandığı bir enstrüman, evet evet.
1: Şimdi onunla ağaç klarnetin arasındaki şey fark. Ne?
0: Bu tok sesler veriyor yani. Kulağa daha hoş geliyor. Öbürkü alüminyum sesi yani.
1: Daha parlak ama kontrol edilemeyen.
0: Edilemeyen anladım. Diyebiliriz. Öyle de diyebiliriz yani. Ama abanozdan çıkan sesler ona hiç uymuyor yani. Farklı kalıyor. Çok abanoz klarnet apayrı bir
1: son zamanlarda
0: enstrüman.
1: Biraz mermerden yapan da oldu. Ordulu klarnet
0: evet,
1: ustası
0: evet,
1: vardı rahmetli
0: evet.
1: Ahmet
0: yani
1: Usta.
0: Yani o mermerden yapılanı ben pek tavsiye etmiyorum. Çünkü neden? Ağırdır o yani. Elde nasıl taşınacak
1: o? Muhtemelen çok özel bir zamanda, çok özel bir
0: öyle
1: yerde şöyle bir
0: tabii.
1: Çalacaksan.
0: Hani alıp da sahnede aynen. Çalma olayı yok, olacağını zannetmiyorum ben.
1: Dur bakayım.

0: Değil mi? Dur bakayım.
1: Evet.

0: dur başka yere atlıyorum.
1: Orijinal oyun havası bu.
0: Tabii
1: biliyorsun.
0: Canım.
1: Hicazkar.
0: Hicazkar oyun havası. Dur başka bir yere atlayacağım. Bak şimdi. Bu müstehar mı oluyor?
1: Tabii.

Ustayla çırak karşılıklı çalarken usta iyice derinlere dalmışsa çırak mızrabını sazına asar, ustasının derinlerden geri dönmesini bekler. Dönünce anlatacakları çırağın o günkü dersidir.

0: Bak mızrabı astım. Mızrabı astım.
1: Sana bırak.
0: Mızrabı astım, seni dinlerim. Vallahi evet. Bir yerden sonra. Mehmet abi.
2: Evet canım.
0: Gurur duydum seninle birlikte çalmaktan.
2: Ben de çok keyif aldım.

0: Çünkü ben bir Ege'liyim.
1: Ben de Ege'liyim.
0: Ben bir Ege'li bir cümbüşçüyüm. Ve cümbüşün yıllarca yaşadığı saz heyeti geleneğine kendine bir yer buldu benim için. O gelenekte ben hiç yer almamıştım bugüne kadar.
1: Cümbüşünü çok iyi icra edenlerden olduğunu da biliyor musun acaba?
0: Çok teşekkür ederim.
1: Çok iyi icra ediyorsun.
0: Çok gurur duydum.
1: Ben keyif aldım seninle beraber olduğum için.
0: Eyvallah.
1: Güzel müzikler yaptık.
0: Eyvallah.
1: İnşallah dinleyicilerimiz de keyif alırlar.
0: Umarım.
1: Seyircilerimiz de umarım. Ben ona da keyif aldıklarına inanıyorum.
0: Bugün
1: yani.
0: Bugün herkese bol miktarda Ege aşısı yaptığımızı düşünüyorum.
1: Ege aşısı her tarafı yapıldı, doğru.
0: Aynen.
1: Evet, evet.
0: Abi çok çok teşekkür ederim tekrar. Benimle beraber meşk ettiğin için tekrar gurur duydum. Sağlıcakla kalasın.
1: Sağ ol.
0: Her zaman nefesine sağlık.
1: Sağ ol.
0: Eyvallah.

Klarnet Ege'nin geleneksel sazlarından bir tanesi. Cümbüş de klarnetin en eski saz arkadaşlarından bir tanesi. Bugün klarnet cümbüş geleneğinin ben şahsen ilk kez bir parçası oldum ve Ödemişli Mehmet Usta'yla, Mehmet Övek'le birlikte çaldım. Mehmet Usta sağ olsun şu aldığımız Ege nefesini bize klarnetiyle öyle güzel üfledi ki mızrabımıza biraz can geldi ya.

0: giderim.
1: Ve bugünün ritmi Aybüke Albere. Aybüke'nin ritmiyle bugün ritim tutacağız.
2: Kendimi keşfederken ve yaşarken müziğimi de keşfedip yaşıyorum. O yüzden kendim ne kadar özgün olabilirsem müziğim de o kadar özgün oluyor.

Benim ismim Elif Nastop. 10 yaşındayım. Giresun'da yaşıyorum. Güre Ortaokulu'nda 5. sınıf öğrencisiyim. Kemana ilk önce sanat merkezinde başladım. Şu anda da yarı zamanlı konservatuvarda devam ediyorum.

0: Ben Giresun'da yaşıyorum ama benim konservatuvarım Ordu'da. O yüzden her okul çıkışı babam beni alıp okuldan konservatuvarıma götürüyor. Ben konservatuvarımı çok seviyorum. Çünkü orada bir sürü arkadaşlarım var. Orada sanatla uğraşabiliyoruz.
1: Hazır mısın dersin?
0: Evet.

0: Hazır bakalım. O zaman birazcık egzersize başlayalım.
1: Sanat merkezinde Ecem İşcan hocamla başlamıştım. 3 yılda öyle devam ettim. Şu anda devam ettim. Sevilay Kalay Meydan hocamla devam ediyorum 1 yıldır.
0: Şimdi sence neler var arada? Nasıl farklar var 1 ve 3. bölüm arasında?
2: 1. bölüm bana daha çok duygusal geldi. Bu bölüm daha hareketli, daha hızlı.
1: Ben bazen konserlere çıkıyorum ve bu konserlerde de insanlar bana güzel şeyler söylediğinde mutlu oluyorum. Bu yüzden de kemana devam etmek istiyorum. Bu beni mutlu ediyor.
0: Güzel, teşekkür ederim.
1: Üzüntülü olduğumuzda duygusal müzikler dinleriz. Mutlu olduğumuzda eğlenceli müzikler dinleriz. Her duygu için bence bir müzik türü var.

Keman çalışırken ailem de yanımda bana çok destek veriyor. Çok seviyorum keman çalmayı, çok huzur veriyor bana. Öğretmenlerimin de çok desteği var keman için. Bazen arkadaşlarımla kemanla ilgili konuşuyoruz. Daha doğrusu müzikle ilgili konuşuyoruz arkadaşlarımla. Müzikle büyüyünce bir icadım olsaydı, caddelerde yani daha büyük yerlerde bir sürü enstrümanın olduğu bir yer yapardım, büyük büyük enstrümanlar. Orada da insanlar geldiğinde, geçtiğinde o enstrümanlara basıp şarkı yapmasını isterdim. Çok güzel olur, çok eğlenceli vakit geçirirlerdi. İnsanlar günlük hayatta bir sürü işlerle uğraşıyorlar ve çok görüyorlar ama eve gittiklerinde bu stresi atmak için enstrüman çalıp rahatlayabilirler. Çok güzel olur bence böyle. Ben keman çalarken duygumu veriyorum. Yani hikayeler uyduruyorum daha çok. Mesela şarkı vardı. Dırın dırın dırın dırın dırın. Böyle bir şarkı. Oradaki kız çok mutlu oluyordu. Kız böyle zıplıyor her gittiği adımlarda. Çok mutlu bir kızdı. Şarkılara göre ruh uyduruyorum kendime. Duygular uyduruyorum.

Bence insanlar enstrümanlarına isim koymalı. İsimleri koyunca onunla daha bir samimiyet oluyor. Onunla daha yakın arkadaş oluyorlar. Benim kemanımın ismi Lara ve üstünde

kendi yapıştırdığım çiçekler var, güller var. Çok güzel. Bence böyle küçük küçük stickerlar, küçük küçük şeyler yapıştırılabilir kemanlara. Onu süsleyebiliriz. Bence çok güzel oluyor. Ailemde babam bağlama, abim gitar çalıyor, ben de keman çalıyorum. Birlikte böyle küçük küçük şarkılar çalıyoruz. Çok eğlenceli oluyor.

Giresun'da yazın köye gidip fındık topluyoruz. Fındık bahçelerimiz var. Hatta burada resmen gittiğim her yerde fındık bahçesi oluyor. Köye gidip babaanneme yardım ediyorum. Her yaz fındık topluyoruz. Bayağı da yorucu oluyor.

Okuldan geliyorum, ders yapıyoruz birlikte, voleybol oynuyoruz arkadaşlarımla. Sonra eve geldiğimde yemek yiyorum ve sonra keman çalışıyorum 1,5 saat 2 saat arası. Keman benim bir parçam, ona çok saygı ve sevgi gösteriyorum.

Daha yolun başındayım. Ülkemi kemanla birleştirip başka ülkelere, hatta dünyayı tanıtmak istiyorum. Ben büyüyünce çok iyi bir virtüöz olmak istiyorum ve küçük öğrencilerim olmasını istiyorum. Öğrencilerime de kemanı anlatmak istiyorum, keman öğretmek istiyorum. Onlar da büyüyünce öğrenciler olur, onlar da öğrenmiş olur kemanı.

0: Türkülerin, ezgilerin peşine düşüp yine çıktık Anadolu yollarına. Atalarımızdan miras kalanı derleyelim, toplayalım, bizden sonraya aktaralım istedik. Kültürümüzün parmak izlerini aramak için bu kez Anadolu'nun güneydoğusuna, dünyanın en eski şehri olan Şanlıurfa'ya geldik. 12 bin yıl önce insanoğlunun yerleşik hayata geçtiği, medeniyetin doğduğu topraklardayız. Bu şehirde ömür müzikle başlar, müzikle biter. Dertler, tasalar, mutluluklar, sevinçler türkülere ince ince işlenir. Hayatın her anında hep ezgiler vardır, onlarla nefes alınır. 7'den 70'e müzikle dolu gönüllerin öğrendiğini öğrettiği bir halk konservatuvarıdır Şanlıurfa.
1: Farklı etnik kökenli insanların bir arada yaşadığı, bir zamanlar ilk üniversitenin kurulduğu ve ilk notaların, müzik bilgilerinin ilk ortaya çıkarıldığı yer olması hasebiyle de Şanlıurfa çok önemli bir şehir.
2: Şanlıurfa'da türküler, şarkılar, gazeller, hoyratlar, maniler, deyişler icra ediliyor. Yani burası bütün müziğin harmanlandığı bir yer.
1: Öncelikle buradaki kurumlara haber verdik. Şanlıurfa Valiliği, Şanlıurfa Belediyesi bize çok destek oldu. Halk evlerine iletildi. Müzik öğretmenleri, mahalli sanatçılar, onlarla irtibata geçildi. Hepsiyle haberleştik. Ellerindeki eserlerini alıp repertuara katmayı düşünüyoruz.
3: Kaynak kişilerimiz vefat etti. Kalan kaynak kişilerimiz de çok yaşlı. Hatırlama konusunda sıkıntı yaşayabiliriz.
4: Biz kurum olarak onların her türlü müziklerini devlet arşivine alarak onların haklarını savunmak amacımız.
2: Ayrıca bu çalışmada biz sadece anonim eserler değil, beste olanlara yani söz

0: Ve müziği belli olan eserleri de derliyoruz. Çünkü Türkiye'de türkü yakma geleneği devam ediyor. Bunları repertuara aldığımız zaman bütün sanatçılar, müzikle ilgilenen insanlar bu derlemeden istifade edecek.
1: Duyduğum her ezgide onların izleri var. Soluduğum her havayı onlar da soludu. Bu benim için gerçekten anlatırken bile tüylerim diken diken oldu. Benim için çok kıymetli.
2: Peygamberler şehri, manevi ruhu ve havasıyla da sarıp sarmalar görenleri. Zamanın sonsuzluğundan akan kadim bilgi damlaları, tasavvuf müziği ezgilerine süzülür. Definin ritmiyle kalp atar, hafızın sesiyle ruh coşar. Yörede çifte adıyla bilinen tasavvuf müziği toplu olarak icra edilir. Kıvrak ve coşkulu ritmiyle farkı hemen hissedilir.
3: Ziya Hocam, hafız olduğunuzu biliyoruz. Tasavvuf müziğini başlamanızda sizde etkili olan ustaların isimleri aklınızda mı?
4: Evet, birçok ustalar var. Hep kasetlerini dinlediğimiz o dönemlerde işte Şık İbrahim'di, Allah rahmet eylesin, İbrahim Karataş, Akif Hoca, Cülha Hafız, o güzel ustadların nağmeleriyle bizler de yorulduk, haşır neşir olduk.
5: Urfa'da malum bir geleneksel müzik var. Bu müzik ortamı içerisinde tasavvuf müziğinin yeri ne?
4: Aslında yani hepsi iç içe. Ustadlarımız bu geleneğin içerisinde tasavvufa da ağırlık verdiler. Mesela işte Türk sanat müziği icra edilirken ara yerlerde gazellerden sonra tasavvuf musikilerini de yapmaya çalıştılar. Tabii bu arada bir şeyi unutmadan söyleyeyim. Bizler hem bunları dinlerken de yani sadece bunlarla da yetinmedik. Yani araştırmalar yaptık, bazı güzel sözler bulduk, onları biz besteledik. Yaklaşık benim de 25 veya 30'a yakın eserimiz var bestelediğimiz. Sözleri de bana ait, bestesi de bana ait olan eserlerimiz de var.

0: doğar, gün batar, müzik hiç susmaz bu topraklarda. Esnafı, memuru, doktoru, avukatı, öğretmeni için kutsal bir emanettir. Ataların bıraktığı o miras korunmalı, geleceğe taşınmalıdır.
1: Efendi olan bir eseri seslendirelim.
2: Yavuz Bey sonuçta bunları birilerinden öğrenmiş.
1: Daire okuyan kişilerden öğrendik.
3: Benim ilk ustam babamdır. Onların anlatmasıyla bende böyle bir merak başladı. Değerli Mehmet Necah ustamın mızrabı kulağıma değdikten sonra bağlama çalmaya karar verdim. Ondan sonra böyle süre gelen 15 yıldır hem eski yaşayan büyük ustalarımızı araştırmaya çalışıyorum kendi çapımda. Ders verdiğim öğrencilerim var. Aynı zamanda bağlama yapımcısıyım.
4: Peki eski ustalar dediniz, kimler var etkilendiğiniz?
3: Mustafa Savaş ustamız, İbrahim Özkan ustamız. Bunlar beni etkileyen kişiler arasında olmuştur. Bakır Karadoğlu hocamız da aynı zamanda.
5: Halfeti küçük bir yer ama türkü üretimi bol olan bir yer. Burada müziklerinizi icra ettiğiniz ortamlar bulabiliyor musunuz?
3: Hafta sonları Urfa'ya gideriz. Bizim bu işe gönül vermiş arkadaşlarımız, dostlarımız var. Cumartesi günleri akşamları biz buluşuruz, sıra gezeriz tabiri caizse eskilerin tabiriyle. Orada eski Urfa türkülerini seslendirmeye çalışırız.
6: Şanlıurfa'da anonim türküleri biliyoruz. Acaba beste türküler geleneği devam ediyor mu? Biraz bunlardan bize bahseder misiniz?
3: Tabii ki bizim çok değerli hocalarımız var. Öncelikle Arif Çelik hocamız, çok güzel eserleri var. Sonra Nevzat Tatlıdil hocamız var, müzik öğretmeni. Fuat Kürçoğlu, Sait Küçük ustamız var. Rahmetli Ali Çine Mehmet Ataç, memleketimizin hocası Abdullah Balak hocamız. Bunları biz yeni nesil olarak takip ediyoruz. Çok güzel türküleri var, Urfa kokan.

0: Şanlıurfa'da şimdiki durağımız merkeze yakın bir Türkmen köyü. Güneydoğu Anadolu'da aşıklık geleneğini sürdüren Kısas'ta birçok saz şairi yetişmiş. O aşıklardan biri de Veli Gönül. Ustamız gençliğinde Şanlıurfa'nın ünlü sesleri Mukim Tahir, Kazancı Bedi, Kel Hamza, Tenekeci Mahmud'u dinleyerek kendini yetiştirmiş.
1: Selamun aleyküm.
2: Aleyküm selam, hoş geldin.
1: Aşık. Nasılsınız, iyisiniz inşallah?
2: İyiyiz, siz de iyisiniz.
3: Şanlıurfa'nın Kısas mahallesinde doğmuşum.
2: Hayatımız köy hayatından geçti yani.

0: neler, lüks geçmedi.
1: Minever'in güler yüzü, tatlı sözü, işte bana o yeter.
2: Ay amcam benim, gönlüm var olsun. Çok teşekkür ederim.
3: Kısas denildiği zaman
0: evet.
3: Aşıklar Yurdu.
0: Evet.
3: Siz de onların en ünlülerinden birisiniz.
0: En büyükleri benim. Şimdi sizsiniz. Şu an en büyükleri benim.
3: Tabii.
0: Yani kısasta ne kadar saz çalan, saza vuran varsa hepsi benden etkilenmiş. Yalnız eğer bükerlerse büksünler. Benden alıştırır.
3: Müzikle nasıl tanıştınız? Ustalarınız kimlerdi? Bunlardan bahseder misiniz?
0: Ustalarımız eskiden Nakla Bekleş vardı. Aşil Atalar vardı. Sefer Ağa vardı. Seri Cimha vardı. Ondan sonra Seyit Halil, Seyit İbrahim. Onlar yıkışmaya başladı mı? Neden benim omuzunu alırdı? Giderdi gel, bu duvarın evinde bir tane söyle. Neyi yapma beni gel dögerler falan dedi. Onlar sana neyi söylemiyor ki? Ya sen bir tane söyle bak onlar nasıl gelirler. Yer beni yakalarlardı, o diye götürürlerdi beraber. Artık başlardık söylemeye.
3: Bir de Urfa'ya herhalde gidip gelirdiniz.
0: Urfa'ya şeye giderdi geldim, müzik cemiyete.
3: Yani nasıl giderdiniz? Burası uzak oraya.
0: Attan, 3 saat attan gider, 3 saatte gelirdim. Orada müzik dersini görür, tekrar gece gelir. Şefaktan bir daha kalkar, biçine, biçim biçmeye giderdik. Öyle yaşadık.
3: Biz de kendisinin yayınlanmış iki tane kitabı var. Üçüncü kitabı da hazır. Bilmiyorum bize bir şiirini okur musun?
0: Burada bir şiirim var okuyayım size.
3: Lütfen.
0: Müske ember açmış çiçek de sarı. Bu ateş sürüttü olmuş anzarı. Yar gelirse erir dağların karı. Gül rehen ekmişem biçmeye gelsin. Vallahi ömrümde sürmedim dervan. Geç kaldım. Menzile yetişmiş kervan. Celali derdine kim olur dervan? Baş vermiş yaramı deşmeye geldi.
3: Dilinize sağlık.
2: Ağzınıza sağlık.
3: Siz eskiden hangi enstrümanı çalıyordunuz? Saz mı, cümbüş mü, ne çalıyordunuz?
0: En genelde kaval çalıyordum.
3: Evet.
0: Şeyden bir askerden bize bir ufak saz getirdiler. O sazdan alıştım, saz çalmaya başladım.
3: Sonra da cümbüş.
0: Cümbüşü de sonradan çaldım ha.
4: Kendinize mi öğrendiniz yoksa bir öğreticiniz, hocanız mı?
0: Hayır canım, ben kimseden öğrenmedim. Öyle bakarak duyduklarımı, gördüklerimi aynısını yapmaya çalıştım. Öyle alıştım. Yalnız hanım öleli 3 senedir daha abeletten kayıtmadım.
5: Her ay yine başına da gene çıkıp oturan lele.

Allah aman izin vermezler de gene gidip alıp getirem. Aldı beni de karşılar.

Hello, Ryan, yes, and zaten ölüyorum da gene gelip halımı sorsana.

0: Ekibimiz Kısas'ta ikinci ziyaretini Mehmet Acet'in evine yapıyor. Mehmet Acet, ünü Türkiye sınırlarını aşmış, çıraklar yetiştiren bir aşık.
1: Diğer yana alabiliriz sizi. Avuzer Bey, şu yana.
2: Diğer kameramız da hazır olsun.
3: Başlayacağız. Aynısını bir daha alacağız.
4: Sözlerden haberi var mı?
5: Tabii. Aynısı yok.
6: Aynısını
5: bir daha.
6: Aynısını değişik açılardan çekecekler.
7: Aşık Sefai Mahlaslı Mehmet Acet Usta'nın yanındayız. Kendisi UNESCO'nun Yaşayan İnsan Hazineleri ödülüne sahip bir ozanımız. Bize biraz kendinizden bahsetmeniz mümkün mü?
8: Şu anda bulunduğumuz Kısas Köyü'nde dünyaya gelmişim, bu evde, bu hanede. Gençlik yıllarında kaval çalardım ben, çoban kavalı. Ondan sonra bağlama, ama içimde bağlama aşkı ağır bastı. Ustam Halit Aşık, Halit Aşan. Bağlamayı öğrendim. Besteler yazmaya başladım. Sözü müziği bana ait olan eserlerim var. Deyişler, türküler.
9: Bu geleneği sürdürmek için sizin de yetiştirdiğiniz öğrenciler falan var mı?
8: Tabii ki var. Heves çok yani. Geçmiş zamanında 1970'li yıllarda Kısas'ta 4 veya 5 kişi bağlama çalardı. Çocuğuz ancak gidip bakıyoruz saza. Alamıyoruz da öyle. Tabii şimdi desem ki her evde bir bağlama var. Eksik söylemiş olmam yani. Evet. 25 kişi kadar burada konservatuar mezunu var Kısas'tan.
10: Şimdi sizden ne dinleyeceğiz? İsmini önce bir alalım.
8: Bu okuyacağım eser Kısas camlarında Kırklar Semahı'nın dışında okunan bir semah.

0: Davulla zurnanın sesi yankılanır şu an Urfa'da. Kaftanla fistana gümüş başlık yakışır. Gömlekle şalvarı 40 düğmeli yelek tamamlar. Düğün evine, köy meydanına gökkuşağının tüm renkleri saçılır. Kederlenenler, sevinçten içi içine sığmayanlar oyuna katılır. Beyaz mendil sallanıp halay başlayınca tüm dertleri yer alıp gider, yürekler kuş gibi hafifler. Şanlıurfa'da halk oyunları, müziğiyle, figürleri ve kıyafetleriyle seyrine doyulmaz bir şölen sunar.
1: Kültürel değerlerimiz, en önemli emanetlerimiz. Siz de bunları en güzel şekilde muhafaza eden hocalarımızsınız. Bize biraz kendinizden ve halk oyunları geçmişinizden bahsedebilir misiniz?
2: Halk oyunlarına ilgim aslında ortaokulda başladı. 1980'li yıllarda başladım. Çeşitli yıllarda derleme çalışmaları yaptım. Hem müzik olsun, hem giysi, hem oyun konusunda. Onunla ilgili de hem kitap yayınladım. Bir de derleme ve araştırma çalışması üzerinde 27 oyunun ezgilerinin CD alınmasını sağladık.
3: Namı değer Kadir Eğlence ama bunlar hep kadro derler. Milli davulcuyum.
1: Milli davulcusun.
3: Artı evet. Bir Urfa Sıra Gecelerine atıldık. Rahmetli Kadir Cübedi ile beraber.
1: Kimden öğrendiniz davul çalmayı?
3: Esas ben babamdan öğrendim. Benim çocuklarım çalmıyor ama 3 tane kardeşlerim davul çalıyor. Ya yetiştirdik onları. Ama tabii ki şimdiki oyunlardan eski oyunların arasında biraz farklılık var. Şükür Bey zaten bilir. Şimdi düğünlere gidiyoruz. Düğünlerde o eski şeylerimiz kalmadı da.
1: Sizin gibi hocalarla da biz bunları koruma altında alacağız.
3: Allah razı olsun. O Allah zaten sizlerin büyükleriniz.
1: Estağfurullah. Ha. Göbekli Tepe'de bulduğumuz kalıntılara göre tarım Şanlıurfa'da başlamış. Halk oyunları ile ilgili her

0: herhangi bir tablet, mesela Orfeus'un enstrüman çaldığı tabletler var, resimler var. Böyle halk oyunlarının çizildiği eski tabletler bulundu mu
1: Buan
0: şehirde?
1: Müze'de var. Aslında şamanizmden gelen bir
0: Gelenek.
1: gelenektir halk oyunları.
0: Evet.
1: Etnik durumlar var. İşte Kürt'ü, Türk'ü, Arap'ı var. Bu bölgede Süryaniler yaşamış, Ermeniler yaşamış. Bunlardan mutlaka etkilenilmiş.
2: Şanlıurfa'da pek çok oyun var. Önemli o oyunlardan biri kımıl. Kımıl nedir? O oyun neyi anlatıyor?
1: Kımıl bir haşere, bir böcek. Geçmiş yıllarda bu böcek özellikle buğday başağında ekine dadanıyor. Buğday başağına konduktan sonra buğday başağının sütünü emiyor. Sütünü emdiği zaman doğal olarak buğday olmuyor, boş oluyor. Kımıl da aslında köylünün bu çekmiş olduğu sıkıntıyı anlatan bir oyun.
3: Hoppa!

0: Geçmişin kalıcı izlerini taşıyan ve ustalık isteyen bir yapısı var Şanlıurfa Müziği'nin. Bu yapının temel taşını makam geleneği oluşturuyor. Sanatçılar eser icra ederken geleneği uygulamakta özel bir hassasiyet gösteriyorlar. Çünkü yörede sanatçının değeri, makam bilgisi ve bildiği makamı icra edebilmesiyle ölçülüyor. Zamanı
1: Ben saydıktan sonra siz normal sayıp çalıyorsanız öyle başlarsınız. 3, 2, 1.
2: Halepli Bahçe Havzası'nda Sakıp'ın köşkündeyiz. Kültür Bakanlığı Şanlıurfa Türk Halk Müziği Koro Şefimiz Bakır Karadağlı hocamız aramızda. Bize biraz bahsedebilir misiniz? Nasıl başladınız müzik hayatınız?
3: Urfa'da bilindiği gibi usta-çırak ilişkisi çok canlıydı gençlik yıllarımızda. Tenekeci Mahmut amcalar, Ahmet Uzungöller, Kazancı Bedihlerle birlikte usta-çırak ilişkisi dediğimiz tarzda müziğe başladık. Urfa'da Muski Cemiyeti'ni ilk defa Tenekeci Mahmut amca halk müziği bölümünü o çalıştırdı. Bizler de hemen Mahmut amcanın öğrencileri olduk.
4: Hocam ben sorayım, makam geleneği nedir? Nasıl bir seyit takip ediyor? Bu konuda bize bir bilgi verebilir misiniz?
3: Türküler fasıl anlayışı içerisinde makam endişesi taşınarak birbirine bağlanır. Hatta sadece türkü de değil, yani bunda klasik eserler de söz konusudur. Şarkılar zaten olmazsa olmazlar. Evet. Finale doğru da gazeller, hoyratlar. Ondan sonra finalde de ya oyun havası ya da saz semaisiyle bitirilir.
5: Bakır Bey, tenekeci

0: Mahmut dışında başka ustalarınız var mıydı usta çırak ilişkisinde?
1: Yani bizatihi diz dize oturarak usta çırak ilişkisi değil de onun albümlerini dinleyerek Mehmet Nacak Usta'dan çok istifade etmişimdir. Diğer ustalardan da öyle. Hani belki hiç istifade etmediğim kimse yoktur diyebilirim. Ben aynı zamanda çok iyi bir dinleyiciydim. Zaten işin sırrı da burada olsa gerek. Ya yani dinlerseniz diyelim ki birikiyor. Daha sonra siz üretebiliyorsunuz.
2: Hangi türküyle başlayacağız? Biraz ondan bahseder misiniz?
1: Tenekeci Mahmut Usta'dan öğrendiğimiz Sarı Çiçek Mor Menevşe Harmanı diye bir türkü var. Klasik müziğimizin de yansımalarını bu türküde görebiliyoruz. Dolayısıyla sanki klasik bir

0: 10-12 gün boyunca günde 3 veya 4 sanatçıyla görüşerek çok önemli sayıda türküler derledik. Ama ben inanıyorum ki derlediklerimiz bunun 3'te 1'i kadar, bir daha gelmemiz lazım. Buradan çok mutlu ayrılıyorum ve özellikle türküler adına büyük bir umut taşıyorum.
1: Bir Şanlıurfalı olarak bu kültüre hizmet etmekten çok mutlu oldum.
2: Urfalı her döneminde müzikle iç içedir ve müzik adamları Urfa'da önemli şekilde iltifat görür. Bu nedenle bu bölgede yaptığımız derleme gezilerinde çok çok fazla anonim eserlere rastladık.
3: Bütün eserler, bütün türküler zaten gönül telimize değdi. Ama şu beni çok etkilemişti. Bütün sanatçılarımız, mahalli sanatçılarımız, kaynak kişilerimiz hepsinin tek temennisi vardı. Ne olur bizleri unutmayın ve tekrar tekrar gelin.
4: Türkülerin, ezgilerin izinde Şanlıurfa'nın yüreklere dokunan yanık sesleri söyledi, biz de kaydettik.
5: Pervaneler şemayalar gelsin beraber yana.
4: Bu kıymetli mirasın bir parçası kültür hazinemizde artık. Dileriz ki bu izler hiç silinmesin, geleceğe taşınsın. Bizim türkülerin peşindeki yolculuğumuz devam edecek. Belki bir gün sizin de kapınızı çalarız, belli mi olur? Siz yeter ki türküler söyleyin.

0: Bir yaklaşık 1 saat 45 dakikaya yakın böyle güzel birine bakmak beni çok mutlu edecek. Umuyorum ki sevgili seyircilerimiz de bizlerle aynı
1: Ay
0: fikirdedir.
1: çok teşekkür
0: Biz
1: ederim.
0: izleyecekler 45 dakika ve senin o sesine doyacağız. Doyacak mıyız bugün senin sesine bilmiyorum.
1: Doyacağız
0: Doyabilir
1: gibi
0: miyiz?
1: bilmiyorum bakalım. Karar veririz program sonunda.
0: Peki canlı performanslarına da bizim müziğin ritminde programımıza gayet keyifli bir şekilde eşlik edeceksin. Ama şimdi sohbet zamanı diyorum ve hemen senin ritmini öğrenmek istiyorum. Ritim çok önemli bir şey. Yani
1: Evet.
0: bizim programımızın ismi aynı zamanda ama hayatın içerisinde her şeyde var. Yani kalp atışımızdan adım sayımıza kadar. Senin ritmin nedir?
1: Benim ritmim çoğu zaman 9-8.
0: Öyle
1: Evet. Ben bir de bir İzmirli olarak
0: mi?
1: oynamayı böyle kapı gıcırtısında seven bir
0: Hı
1: çocuk ve sonrasında bir yetişkin olduğum için bir
0: hı.
1: 9-8 diyebilirim ritmimi. Arada düşüyor ama genelde bir 9-8'imdir diyebilirim.
0: Ben onu soracaktım şimdi. Yani çocukluğundan itibaren girdiğin için girizgahı öyle yaptın. O 9-8 hep devam etti mi? Yetişkin yıllarında da eşlik ediyor mu sana?
1: Etti. O galiba birazcık şeydir yani insanın ruhunda olan bir şey. O kanında varsa eğer hani kaç yaşında olursan ol o ritim durmuyor. Umarım da durmaz hiçbir zaman.
0: Peki müzikten sonra mı ritmini yakaladın yoksa ritim aslında senin müziğe geçmene mi sebep oldu?
1: Bu güzel bir soru. Bilmiyorum galiba ikisi de iç içe. Bilmiyorum. Ya da ritmim yüksek olduğu için müzikle buluştum belki de. Olabilir.
0: Kendini keşfettiğinde mi müziği keşfettin?
1: Şunu hatırlıyorum çok tuhaftır. Bunu hep böyle bir anlatıyorum. Çünkü o çok böyle hatıramda kalan bir şey. Yıl 95 ben küçüğüm. Elimde bir karaoke var, bir işte kaset var. Çelik kasete. Ben o zaman çeliğe çok aşığım.
0: Çeliğe.
1: Evet, ilk aşkım çelik benim.
0: Dongi
1: Kendisi. Evet.
0: Evet, sevgiler gönderelim buradan
1: Evet.
0: Çeliğe de.
1: Çelik dinliyorum sürekli ve böyle bir record şeyi var onun işte küçük. Küçük ama gerçekten sesimi kaydedebildiğim bir oyuncak. Orada kendi kendime şarkı söyleyip böyle yatakta dans edip kayıt
0: Ateşteyim, ateşte,
1: yaptığımı
0: ateşte, aklım
1: tam o
0: gitti bir
1: dönem.
0: kıza
1: Evet.
0: işte. Hayır mı şer mi bilmem ama ateşteyim ben ateşte.
1: Tam
0: Bitirmem lazımdı bunu. Tam bu mu?
1: o dönem. Ateşteyim dönemi. O ben de biraz ateşlenmiş olabilirim o dönem. 5 yaşındayken falan hatırlıyorum yani. O işte dediğim gibi işten gelen bir şey herhalde. Yani çocukken başlıyor. Zaten yani
0: Evet, ben de
1: sizde
0: girebilirsin o konuya. Herkes biliyor.
1: evet
0: Çocuk
1: çocuk
0: işçiyim zaten ben ve beraber büyüdük ve bu şarkıları defalarca anons etmiş ve sanatçılarını da konuk ağırlamış bir insan
1: evet.
0: olarak bizim hatıralarımıza yer etti. O anıları beraber oluşturduk. Sizlerin de ya da seyircilerimizin de hatıralarında çok büyük bir etkisi var. O zaman 90'lar Türkçe pop senin müziğinde önemli midir
1: Çok
0: diyebilir miyiz?
1: önemlidir. Çok çok önemlidir. Zaten ben canlı müzik yapan bir sanatçı olarak da repertuarımda bolca yer veriyorum. Hiç de eskimiyorlar. Hiçbir zaman.
0: Öyle değil mi? Yani
1: Evet.
0: müzik dönemsel midir diye bir müzisyene sormak istiyorum. Çünkü 90'lara baktığımız zaman şu dönemde bile hala taze aslında.
1: Evet, müzik dönemseldir de bazen ama her dönemin müziği de bazen aynıdır 90'lar gibi. O yüzden yani ne kadar yıllar geçerse geçsin 90'lar müziği hiçbir zaman eskimiyor. O yüzden 90'lar bence hepimizin dönemi herkesi yakalıyor. Çok tuhaf.
0: Peki bir yolculuksa eğer 90'lardan günümüze gelelim ve tam anda yani şu an Aybüke'yi müziğin ritminde dinleyelim.

0: bir müzik yolculuğu dedim ve günümüze geldik. Kendini keşfettiğin andan kendini çelikle keşfetmişsin bunu. Ben bilmiyordum açıkçası. Evet. Bilen vardır muhakkak ki. Kendini keşfettiğin andan bugüne geldiğimizde artık Aybüke özgün diyebilir miyiz?
1: Özgün olmaya çalışıyorum, evet. Çünkü böyle bizim aslında şöyle hayat yolculuğumuz ve kariyer yolculuğumuz çok paralel ilerliyor. O yüzden kendimi keşfederken ve yaşarken müziğimi de keşfedip yaşıyorum. O yüzden kendim ne kadar özgün olabilirsem müziğim de o kadar özgün oluyor. Biraz da zor bir şey. Çünkü her yerden bir uyaran aldığımız bir dönemdeyiz. Telefonlar, işte sürekli bir ekran falan. Elimden geldiğince kalbimden çıkan sesi dinlemeye çalışıyorum.
0: Kendin ne kadar özgünsün peki?
1: Bilmiyorum. Bunu benim söylemem çok doğru olur mu onu da bilmiyorum ama elimden geldiğince dediğim gibi kendim olmaya ve kendi istediğim şeyleri yapmaya, kendi kararlarımı vermeye bir uyaran olmadan çabalıyorum.
0: Ben çünkü o doğallığı ve o biricikliği sende gördüm açıkçası.
1: Teşekkür ediyorum.
0: Bence
1: çok
0: bu biraz samimiyetten geçiyor. Hepimiz sektöre ilk girdiğimiz zamanlarda ya da işte mesleğimizin, kariyerimizin başlarında esinlendiğimiz noktalar muhakkak ki vardır ama kendin olduğun ve samimiyeti koruduğun sürece özgün kalabiliyorsun. Bunu bilinçli mi yapıyorsun bilmiyorum ama o özgünlüğü ve o biricikliği sende gördüm açıkçası.
1: Teşekkür ederim, mutlu oldum.
0: Peki bunu genel hani sohbet olarak, karakter olarak, bir kadın olarak, görsel olarak görüyorum sende. Hani çok kadınlar da birbirine benzemeye başladı ya. Hem sektörde hem sektör dışında. Müzikal anlamda özgünlüğü korumak adına yaptığın bir takım şeyler var mı?
1: Evet, kafamı çok boşaltmaya çalışıyorum. Mesela biz haftanın en az 2 günü sahne yapıyoruz. Konserlerimiz, sahnelerimiz oluyor.
0: Biliyorum. Yakinen takip ediyorum.
1: Evet, çok bekliyorum bir dahakine.
0: Çok geleceğim. En kısa zamanda istiyorum.
1: Çok mutlu oluruz.
0: Teşekkürler.
1: Mesela kafamı boşaltmaya ve hakikaten yaptığım müzik harici müzikler dinlemeye çok çabalıyorum. Başka janrılarda. Gerçi janrılar da çok birbirine girdi şu an aslında. Tek bir tarz, yani Türkçe pop bile içinde bir sürü şey barındırıyor ama.
0: Evet.
1: Ya da çok boş, sadece deniz sesiyle İzmir'de, Çeşme'de kendimi oyalamaya çalışıyorum ki bir şeyler gelmesin kafama diye, ki içimden bir şeyler çıkabilsin diye. Susturmaya çalışıyorum aslında birazcık.
0: Bu benim müzisyenlerde çok dikkatimi çeken bir şey açıkçası ve daha önce de sordum konuklarıma. Müziğin haricinde, şimdi biz tabii oldukça müzik konuşmaya gayret ediyoruz. Hem bir müzik kanalındayız hem müzik programı sunuyoruz ve seve seve müzik konuşuyorum açıkçası. Ve daha da birçok programlarda konuşulması gerektiğini düşünüyorum sanatın ve müziğin. Ve fakat... ritim de dedim ya programın başında, hayatın da bir ritmi olduğunu düşünüyorum. Doğru. Ve burada deniz sesi dinliyorum dedin ya.
1: Evet.
0: Müzik harici ve mesleğin harici dinler misin çok hayatı?
1: Evet. Çok. Yani hayatı doğru oldu. İnsanları dinlemek yerine hayatı dinlemeyi tercih ediyorum. Doğru.
0: Aa, bu güzel bir şey. Çünkü bazen insanları çok dinleyince çok kalabalık oluyor.
1: Çok kalabalık oluyor. Onun yerine
0: çok gürültülü olabiliyor.
1: Çok gürültülü
0: kendinden
1: oluyor.
0: Uzaklaşabiliyorsun.
1: Aynen öyle. Tecrübeyle sabit, yani yaş da böyle, ben artık 30'larıma gelmiş biri olarak daha çok kendime döndüğümü hissediyorum bu dönemlerde. Daha önce insanları dinlerken şimdi de daha çok hayatı dinlemeye başladığım bir yerdeyim. Çok da güzelmiş, keyifli bayağı.
0: Çünkü deniz sesi dedin, dalga sesi,
1: evet.
0: Deniz sesi. Yani bunların hepsi muhakkak ki müzikal anlamda da bir şekilde bir sanatçının belki başka bir mesleği yapan bir insandan daha çok dikkatini çeken ya da hayatın içinde yakaladığı ezgilerdir diye düşünüyorum.
1: Doğru, kesinlikle doğru.
0: O yüzden de stüdyomuzu senin için.
1: Çok güzel.
0: Hiç başkasıyla burada çekmedik. İlk kez seninle burada çekiyoruz diye.
1: Harika, harika bir yer burası gerçekten. Çok güzel.
0: Teşekkür ederiz. Ayağına sağlık. Bu arada sahne programlarından bahsettik. Konser, işte sahne aldığın yerler vesaire. Çok sıklıkla sahneye çıkan sanatçılardan birisin.
1: Evet, doğru.
0: Ben biraz ayırıyorum bunu. Elbette ki bir sanatçı, ses sanatçısı her alanda çok başarılıdır ama bazıları daha bir albüm sanatçısı, bazısı daha bir sahne sanatçısı, evet. Bazısı biraz daha şimdi sosyal medyada içerikler üretmeye başladı falan. Biraz ayrım var galiba, değil mi? Mesela sizler, sen ve böyle birkaç tane yine arkadaşım konuk gelmişti. Hı hı. Çok sık gece sahne programı yapan kişilerden bir tanesiniz.
1: Doğru, doğru. Ben de kendime sahne sanatçısı derim daha fazla. Yani stüdyo sanatçılığından daha gelişti sahne, hı hı, sanatçılığım. Çünkü dediğim gibi çok fazla sahneye çıktığımız için ben de orada birazcık mesela eksik hissediyorum kendimi, ama hakikaten o ayrım var. Doğru.
0: Eksik hissediyorum derken hangi konuda?
1: Stüdyo sanatçılığı konusunda, hı, mesela daha çok kayıt yapıp daha fazla şarkı üretebilirken, bilecekken çok fazla sahne alınca ona vakit kalmıyor. Ya böyle gerçekten şey, bir kısır döngü bu.
0: Ama biraz daha geçmiş durumda ama muhakkak ki dengelenir. Ama biz seni bol bol sahnede görmek istiyoruz.
1: Teşekkür ediyorum. Çok
0: şimdi de müziğin ritminde dinlemek istiyoruz.

0: Meçhule doğru gönderdim seni. Neredesin şu anda?
1: Yeni şarkılarım çıkacak. Bir EP aslında geliyor, küçük mini bir albüm. İki şarkı cover, iki tane, biri bana ait, biri de kalbine sözü müziği, kalbine ait bir şarkı.
0: Harika.
1: Dört tane, onlar çıkacaklar ve herhalde onlarla olan yolculukta daha fazla konserli, biletli konserli umuyorum. Böyle şehir şehir gezdiğim bir yerde olmayı dilerim. Göreceğiz.
2: Albüm günümüzde biraz hayal olmaya başladı. Yapan yapıyor ama daha çok böyle tekliler çıkıyor.
1: Evet.
2: Tek şarkılarla hayranlarına sesleniyor müzisyenler. Ama bu albümün de her zaman hem duygusal hem de işsel anlamda bence güzel bir yerinin olması lazım, kalmalı mı acaba diye düşünüyorum ben.
1: Çok önemli bir
2: Değil
1: sanatçı
2: mi?
1: için albüm yapabilmek bence. Ya bu benim mini bir EP. Bu daha bir hikayesi olan bir
2: Evet.
1: şey değil. Bundan sonra hikayeyi oluşturacağım aslında. Bir giriş gibi düşünebiliriz.
2: Bundan sonra yine albüm yapmak
1: Çok
2: istediğin,
1: istiyorum. Çok istiyorum.
2: yani muhakkak bence de bir şekilde bir sanatçının albümünün olması
1: Evet,
2: gerekiyor
1: kesinlikle aynı fikirdeyim.
2: diye düşünüyorum. Pekala, bu projeler var şu anda yakın zamanda çıkacak
1: Evet.
2: olan. Diğer iki şarkı cover dedin. Sen zaten cover seslendiriyorsun çok
1: Evet,
2: fazla.
1: seslendiriyorum.
2: Söyleyecek misin burada hangi
1: Tabii ki
2: şarkılar olduğunu?
1: söylerim. İkisi de Sezen Aksu imzası taşıyor. Biri Çakkı'dı, biri de Tatlı Kaçık.
2: Oo, çok, bir tanesi Kenan'ın, Sezen Aksu imzalı, Kenan'ın söylediği Çakkı'dı.
1: Aynen öyle, aynen öyle. İşte ben de çok hayalimdi söylemek bu ikisini de. Aslında Çakkı'da bir anda çıkıverdi, sağ olsun Sezen Hanım'ın fikriyle doğan bir şey. Bakalım nasıl olacak? Ben kendi yorumumla, kendi eğlencemle istediğim şeyi yapacağım.
2: Bence çok keyifli olacağına eminim. Bir de senin de böyle bir hareketli ve daha doğuştan gelen 9-8'lik, Çakı'da 9-8 değil ama doğuştan gelen o hareketli yanını da çok güzel bir şekilde hem sahne önüne hem ekran önüne taşıyacağından çok eminim.
1: İnşallah.
2: Yapay zeka ve müzik ilişkisini nasıl buluyorsun?
1: Ayak uydurmamız gerekiyor artık, onu kabullenmek zorunda olduğumuzu görüyoruz.
2: Değil mi?
1: Evet, herhalde işleri daha kolaylaştıracak, bilmiyorum, belki de bilmiyorum, bence iyi olacak ya hepimiz için. Zaten artık kaçışımız yok. Bence yani fırsata çevireceğiz biz o işi diye düşünüyorum.
2: Şöyle, bazı sanatçı dostlarımızla konuşuyoruz. Evet, kesinlikle ben de hiçbir şekilde karşı değilim ve bir şekilde ayak uydurulması gerektiğini düşünüyorum ama bazıları için de şey diyorum, iyi ki yapay zekadan önce bu besteleri yapmışsınız. İyi ki yapay zekadan önce bu şarkıları yazmışsınız. Aradaki fark da biraz belli olmalı diye düşünüyorum. Çünkü o yaradanın verdiği yetenek de çok önemli bir şey, değil mi?
1: Çok başka. Yani ama biz de çok fazla teknoloji nimetlerini kullanan bir nesiliz zaten. O Pink Floyd'lara falan baktığımız zaman yani o
2: Evet.
1: bambaşka bir hikaye var
2: Tabii
1: orada.
2: ki.
1: Her dönemin bir tarzı, bir tadı oluyor.
2: Pop müzik yapan genç, güzel kadın sanatçılarda görsellik ve imaj ne kadar önemli ya da önemli olmalı sence?
1: Ya bu kişiden kişiye değişebilir bence. Yani saygı da gösteriyorum. Herkesin kendi yansıtmak istediği persona bambaşka sanatıyla. Ben ilgim de olduğu için çok seviyorum ve çok da üstüne düşündüğüm bir konu benim aslında, moda.
2: Evet,
1: O
2: fark
1: yüzden
2: ettim onu.
1: evet, ben seviyorum. Benim hoşuma gidiyor gerçekten.
2: Yani bir paket mi olmalı sence? Böyle mi bakılması lazım? Yoksa tamam, ses güzel, sahne de iyi, bıraksak da olur diyenler de tamam mıdır?
1: Tamamdır herkes. Herkes tamamdır ama bana göre bir paket olmalı, evet, benim için. Yani benim yaptığım işle alakalıysa eğer.
2: Peki bununla ilgili bir ekibin var mı?
1: Var, olmaz mı? Samet var, stylistimiz. Zaten asistanımız işte Melike, burada.
2: Adaşım.
1: Aynen öyle. Ece var, sosyal medyamızı düzenleyen. Biz böyle bir kız grubu. Güzel bir ekip oluşturduk. Dikkat ediyoruz hem görsellere hem işte fotoğraflara, kıyafete. Hepsine dikkat ediyoruz. Etmeye çalışıyoruz yani.
2: Evet, o da yansıyor.
1: Teşekkür ediyorum.
2: Gayet
1: Çok
2: güzel
1: naz.
2: görünüyorsun. Senin kitleni, kız grubu dedin. Kendi ekibin daha çok kızlar ağırlıklı anladığım kadarıyla.
1: Orkestram değil, evet, ama arkadaki ekip öyle, doğru.
2: Daha böyle yakın temasta olduğun, gerçi sahne üzerinde

0: orkestranla yakın temaslısın ama daha yakın temaslı olduğun ekibinde gördüğüm kadarıyla kızlar ağırlıkta.
1: Evet.
0: Senin hedef kitlen ya da dinleyici kitlene böyle bir ayrıma sokabiliyor musun? Hani kızlar, erkekler, genç yaş, orta yaş, 7'den 70'e gibi bir ayrımın var mı?
1: Bunu gözlemliyorum aslında. Daha çok mesela bu böyle düşünülmez aslında ama benim sahnelerime %70 kadın geliyor. Ya bazen hakikaten şey hani kadınlar matinesi gibi
0: günü
1: falan
0: gibi
1: oluyor sahneler. Tam tersi düşünülür işte güzel bir kadın
0: evet.
1: ve erkekler dinlemeye
0: Evet.
1: gidiyor gibi bir yerden düşünülüyor ama hiç öyle değil. Benim aksine çok fazla öndeki mesela masalar full kadın oluyor ve en çok keyif aldığım şey bu arada. Biz bütün gece söylüyoruz, eğleniyoruz, dans ediyoruz. Herkes de zaten gözümüz üzerlerinde mutlaka gelen herkesin. Kim ne yapıyor herkesi görüyorum gerçekten.
0: Görür müsün?
1: Görüyorum.
0: O çok ilginç.
1: Mesela biri
0: bir şey.
1: Üzüldü falan hemen ona şey yapıyorum falan gibi onunla ilgilenmeye başlıyorum. Ya da biri ne bileyim bir selfie çekiliyor hemen yanına gidiyorum bir tane fotoğraf çekiliyorum onunla falan. Çok seviyorum interaktif olmayı. Kadınlar çok daha fazla beni dinliyor.
0: Yani ben bunu hissettiğim için sordum bu arada. Çünkü henüz daha seni dinlemeye gelmedim ama en kısa zamanda geleceğim. Muhakkak ki İlk bakışta erkek dinleyicinin ve hayranın çok fazladır da ve öyle olur gibi düşünülüyor az önce senin de söylediğin gibi. Ama sanki o bir naturandan sanki böyle kadın kitlesi de seninle kendini çok özdeşleştirebilir. Bence o senin tamamen yaydığın enerji ve auranla ilgili
1: Gerçekten.
0: Bir şey. Evet, öyle hissettim ve interaktif de bir şeyler yapıyorsan eğer sahnede bunu da ekrana taşıyabileceğini düşünüyorum. Var mı hiç böyle bir proje?
1: Yani ekranla alakalı hiçbir projemiz valla olmadı henüz ama bilmem neden olmasın bir gün belki olabilir.
0: Tamam, bu program başlangıç olsun o zaman. Görmek istiyoruz seni.
1: Teşekkür ederim inşallah.

0: Ben böyle kocaman bir müzik kapısı hayal ediyorum. Ve o kapıyı açmışsın, o kapıdan içeri girmişsin, bir adım atmışsın, başarılı bir şekilde de yürüyorsun. Bu noktaya geldiğinde, yani günümüze geldiğinde senin hayal ettiğin yerde misin? Ya da anda kendini nerede görüyorsun?
1: Yani ben hayal ettiğim yer başkaydı benim ama hayatta çok farklı aktığı için olan şeyin benim için en doğru şey olduğunu düşünüyorum ve buna inanıyorum.
0: Neydi hayal ettiğin?
1: Neyi de hayal ettim? Yani sektörel olarak çok dışarıdan çok farklı görünüyor her şey. Dışarıdan göründüğü gibi pek değil ve çok daha zor ya her şey. Aslında o birazcık benim hayallerimi kıran bir farkındalık oldu. Ama onun haricinde dediğim gibi geldiğim yerden, olduğum yerden mutluyum. O olması gereken her zaman oluyor çünkü. Ona gerçekten gönülden inanıyorum.
0: Aybükeciğim, neler zorladı seni? Hani dedin ya, dışarıdan göründüğü gibi değil, içerisi daha zor diye.
1: Yani tabii ki başlıyorum anlatmaya.
0: Az sonra.
1: Ya tabii ki kadın olmak sektörde çok zor bir şey. Özellikle böyle daha ya ben İzmir'den de geldiğim için çok da samimi ve çok da böyle insanları olduğu gibi kabul eden bir yapım vardır. Öyle olduğu için de
0: Ben böyle seni anlıyorum.
1: ekstra bir zorluk yaşanıyor. Şimdi çok da detay vermek istemiyorum.
0: Biraz
1: Biraz
0: ucundan.
1: ucundan kıyısına. Ya kadın olmak her sektörde, sadece bu bizim sektörle alakası yok yani. Bütün dünyada zor şu an zaten. Bu meslek olarak da biz kendimizi zaten ifade etme üzerine kurulu bir meslek olduğu için hep dışarıdan senin bir şey olman, herhangi bir düzlemde oraya ait olman gerektiğiyle alakalı briefler geliyor. Ama sen aslında sesinle ve duygunla var olmak istediğin için bu güçleşiyor. Ne zaman ki kapatıyorsun kulağını, o da tecrübeyle sabit.
0: Tabii
1: İlk
0: ki.
1: başta tabii ki herkesi dinliyorsun, herkes haklıdır diye düşünüyorsun. Ama aslında asıl haklı olanı şurası ve kendin olduğunu gördüğün zaman işler rahatlıyor. Bu da bir 15 seneye falan mal oluyor. O yüzden de seneler,
0: Ama herkes
1: seneler.
0: bu yoldan bir şekilde geçiyor.
1: Evet.
0: Biraz da dediğin gibi suyun kenarından geldiğin için,
1: Evet.
0: biraz da sıcakkanlı olduğun için, biraz da anladığım kadarıyla dümdüz söyleyen ve dümdüz algılayan
1: Tam
0: olduğun
1: olarak öyle,
0: için
1: evet, tam olarak öyle.
0: dolayısıyla da ucundan kıyısından biraz kıvrılan durumları anlamıyor olabilirsin.
1: Evet.
0: Çünkü aynı şeyle. Çok,
1: Teşekkür
0: ben de
1: ediyorum.
0: çok teşekkür ederim. Çok güzel bir
1: Çok mersi, çok sağ
0: programdı. Burada
1: olun
0: bitiriyormuşuz. Dolayısıyla seni çok net anladım. Buradan böyle devam edeceğiz sevgili seyirciler. Araya reklam aldık. Birbirimizin reklamını yaptık arada. Ama oturduktan sonra da, yani insanları da biraz tanıdıktan sonra, tecrübeyle sabit, o güzel bir şekilde devam ediyor.
1: Evet.
0: Başka türlüsünü bilmiyorsan, başka bir meslek düşünmüyorsan, bu işi yapmaya devam edeceksen, bir şekilde de o düzenin içerisinde olması gerektiği gibi yer alıyorsun.
1: Evet, ya olması gerektiği gibi yer alıyor muyum bunu bilmiyorum. Ama kendi adıma olmam gerektiği gibi olduğunu düşünüyorum ve hiçbir pişmanlığım yok bu konuda. Hani şöyle yapsaydım, keşke şöyle davransaydım falan. Onlar hiç yok mesela. Hani iyi ki olmuş her şey ve evet, devam ediyor hayat bir şekilde. Su akıp yolunu buluyor her zaman.
0: Her zaman. Peki 10 yaşına gittiğimizde,
1: 10 yaşıma
0: 10
1: gittim.
0: yaşındaki Aybüke'ye sorduğumuzda, bugünkü Aybüke'yi gördüğü anda ne söylerdi ona?
1: Seninle gurur duyuyorum derdi.
0: Bak işte, bence her şeye bedel bu.
1: Derdi,
0: Yani
1: evet.
0: şu ana kadar konuştuklarımızın hepsinin karşılığı, hepsine bedel diye düşünüyorum.
1: Evet, ben de öyle düşünüyorum.
0: Peki andayız dedik ya, hani müzik kapısından içeri girdik. Ve yürümeye devam ettik. Bilmediğin bir yerlere gidiyorsun şu anda. Yani meçhule doğru gidiyorsun. Oralarda kendini nerede görüyorsun diye soracağım. Sordum, cevabı şarkıdan sonra
1: Evet.
0: alacağım.

0: Müziğinde olmazsa olmazın var mı?
1: Müziğimde olmazsa olmazım. Aa, bunu hiç düşünmemişim galiba.
0: Şu an düşün.
1: Evet, düşünüyorum. Yani tabii ki duygular bir şey ifade ediyor olması.
0: Bir şey ifade etmiyorsa eğer.
1: Zaten söylemenin ya da dinlemenin hiçbir anlamı yok bence. Ya öyle bakıyorum ben müziğe. Ya tabii ki çok eğlendiğimiz böyle haldır uldur şarkılar da var. Ama benim için hep böyle bir şeyi bana hissettirsin, bir şeyi özleyeyim, bir şeyi hatırlayayım, öyle şeyler. Bunlar muhtemelen.
0: Yaşadığın şeyleri hatırlamak üzere mi?
1: Evet.
0: O
1: Ya da
0: biraz
1: yaşayacağım
0: zor.
1: şeylere kurulmak üzere bir düzen.
0: Hayal ederek yapabilir misin?
1: Yapabilirim. Yapabilirim.
0: Gözlemleyerek.
1: Evet, yapabilirim. Yazdığım bir şarkı var hatta, böyle daha öyle bir şey çıkartmadım da, başka bir arkadaşımın bir ilişkisi ve aşk acısı üzerine yazdığım bir şarkı var mesela.
0: Nasıl onun sözleri?
1: Ay nasıl onun sözleri nasıldı? Ben inadına aşık, sözüm sana kalmış, yalanın bile bana bal, Allah'ım bu ne hal diye bir
0: Aa, çok
1: şarkı.
0: güzel.
1: Evet.
0: Çok güzel, çok keyifli.
1: Ona yazmıştım onu.
0: Bazı şarkıları, yani bazı söz yazarları özellikle özel hayatları iyi gittiğinde problem çıkartmak üzerine kurulu bir
1: Öyle.

0: mekanizma. Evet. Burada konuşmuşluğumuz var onu. Yani çok fazla iyi gidiyor. Üretemiyorum. Şu anda benim bir şeyleri kurcalayıp bozmam gerekiyor diyenler bile tanıdım.
1: Ben hiç başıma gelmedi ama o da mantıklıymış olabilir.
0: Sen daha çok hayal ederek.
1: Evet, hayal ederek aynen. Ya da bir şey, üzüldüğüm bir şey varsa, sıkıldığım bir şey varsa onun üzerine akıtıyorum.
0: Peki sahne üzerindeki prensiplerin var mı? Olmazsa olmaz dediğim kuralların mesela.
1: Var.
0: Mesela.
1: İstek şarkı sevmiyorum.
0: Ha.
1: Ben sormuyorsam eğer yani. Bana bir şarkı, çünkü biz akışı o tansiyona göre zaten belirleyip gerçekten icra ediyoruz durumu ve oradan bir şey geldiği zaman ve ısrarla o istendiği zaman hakikaten enerjiyi bozabiliyor.
0: Kesinlikle.
1: Bozuyor ya, bütün vibe gidiyor. O yüzden mesela hiç sevmiyorum. Olabilecek bir şeyse söylerim tabii ki ama hiç sevmediğim bir şey. Onun dışında var ya, kurallarım biraz var.
0: Ben ama bir istek şarkım var senden. Peçeteye yazıp gönder. Bir şarkı isteyecektim ben senden diye. Böyle çok alakasız şarkı istenen bir şarkı oldu mu mesela? Hiç söyleyemeyeceğim.
1: Ay evet
0: Ne
1: yani.
0: hangisidir?
1: Mesela şimdi atıyorum, şu an tam net hatırlamıyorum ama yani 90'lar ve Türkçe söylüyoruz. Ben yabancı da söylüyorum bu arada.
0: Evet.
1: İngilizce söylediğim şarkılar var. Rock sound'unu çok kullanıyoruz vesaire. Alakasız bir anda Bohemian Rhapsody çalar mısın
0: falan.
1: biz 5 kişi onu nasıl çalabiliriz? Mümkün değil, hani öyle bir şey falan. Nasıl yani, hani çok istediği için sağ olsun. Ama mutlaka Spotify'dan dinleyin biz.
0: Ama senden
1: Öneri.
0: öyle bir yansıma almışlar bence. O yüzden istemişler. Mesela Kara Üzüm Abbes de isteyebilirlerdi.
1: Ay ya onlar, bir dakika, onlar zaten var. Onlar zaten var. Bir anda böyle şey, bir mesela halay çekelim isteniyor falan. Çektiğimizde oluyor. O yok değil tabii.
0: Müzikal yapmak ister misin?
1: Çok isterim. Çok isterim. Daha önce de hatta bir kabare yapmıştık biz 2 yıl boyunca Okan Bayülgen'le beraber, Harem Kabare. O bana gerçekten çok iyi gelmişti, iyi hissettirmişti. Hatta tam böyle Avrupa turnesine çıkacakken, Almanya'yı gezmiştik de Avrupa turnesine çıkacakken pandemi oldu. Orada artık son verdik ama o 2 sene benim için gerçekten çok güzel bir 2 seneydi.
0: Bu arada bu benim notlarımda yok. Okan Bayülgen de çok sevdiğimiz bir meslek büyüğümüz. Sevgiler gönderiyorum buradan kendisine. Meslek
1: Ben de.
0: büyüğümüz deyince de şimdi Okan, ya meslek taşımız diyeyim. O kadar da büyük değil yani. Bunu bilmeden söyledim çünkü çok müzikal hissiyatı, yansıması aldım senden. Yurt dışında Almanya'yı mı gezdiniz?
1: Almanya turnemiz oldu, evet, birçok şehre gittik. Tam işte Londralar, Avrupalar geliyorken.
0: Ben onlara gittim. Bir müzikalle, bir tane de müzikli oyunla. Çok
1: Ya
0: keyif. Evet. Bir Broadway müzikali yaptım. Bir
1: ya.
0: tane de müzikli oyun yaptım. Pir Sultan Abdal'ın hayatını anlatan, eşini oynuyordum,
1: Ay
0: Ballı
1: şahane.
0: Hanı. Gerçekten çok keyifli bir deneyim. Senin de yaşamanı dilerim.
1: İnşallah, çok isterim.
0: Peki kendi bireysel işlerinde yurt dışında konserler verdin mi?
1: Birkaç başladık aslında. İşte Batum'a gittik geçenlerde. Batum'dan önce bir yerlerdeydik biz. Ben artık o kadar çok yere gidiyoruz
0: Bunu
1: ki.
0: neden sordum aslında? Nereye gittiğini gitmeye de devam et. Ama oradaki seyirciyle, oradaki dinleyiciyle iletişim açısından onların da çünkü çok özlemleri ve hasretleri oluyor.
1: Evet.
0: Nasıl tepkiler aldın?
1: Çok çok güzeldi. İnşallah devamı da gelir. Çok yani, tabii ki yani özlem konusu bayağı coşku yapıyor.
0: Yapıyor değil mi?
1: Evet, o
0: Evet.
1: yüzden keyifliydi bizim için de
0: Yani
1: çok.
0: burada da çok sahne aldığın için ikisi arasında iki seyirci arasında bir fark görebildin mi?
1: Tabii daha coşkulu o taraf. Daha coşkulu.
0: Harikasın. Peki. Çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür
0: Ayağına
1: ediyorum.
0: sağlık, ağzına sağlık. Seni çok güzel projelerde görmek istiyorum. Devamını istiyoruz, bekliyoruz. Çünkü sahneye çok yakışıyorsun. Her zaman, her daim seni dinlemeye devam etmek
1: Teşekkür
0: istiyoruz. İyi ki
1: ediyorum.
0: geldin,
1: Çok
0: bizi
1: sağ
0: kırmadın.
1: olsun.
0: Efendim, bir beraberliğimizin daha sonuna geldik. Haftaya yine aynı gün ve aynı saatte Melike ile Müziğin Ritminde buluşmak üzere. Hoşça kalın, müzikle kalın.

0: Hayrola çocuklar?
1: Biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. Bir şeklimiz vardı.
2: Şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır.
0: Turkcell çözüm gücü.
3: Bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya.
0: Turkcell çözüm gücü.
4: Ne yapacağız biz şimdi?
5: Hadi gelin benimle.
6: Kişiye özel çözümleri, her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri ve üstün hizmet anlayışıyla
0: Turkcell'lerin yanında
7: Turkcell.

Herkese iyi akşamlar. TRT Müzik ekranlarına hoş geldiniz. Biz yine aynı şekilde yine güzel şarkılarla karşınızdayız. Bu akşamki repertuarımızda 90'lı yılların şarkıları var. Hepimizin aşina olduğu, hepimizin beğendiği, sevdiği güzel şarkılar seçtik. Daha fazla uzatmayayım lafı. Geceniz güzel geçsin. Müzik dolu geçsin. Biz şarkıları söylemeye devam edelim. Buyurun.

sevini ne de gideni, hepsinden vazgeçtim. Aşklarım dilleri düştü sayenizde. Buymuş aşk bestesi dedikleri. Ne dünyayı yakarım ne de kırarım kaderleri. Sevgiye inanmaz oldum sayenizde. Tükenmiş delikanlı aşk dedikleri. Ne gülerim ne de kızarım ne de arkasından ağlarım. Yüreğim başlara küstü sayenizde. Bıktım artık serseri gönüllerden.

dönüşünden. Of Allah'ım of, nedendir hep zorla sana gelişim. Of Allah'ım of.

sayenizde. Kendimi kaybettim sayenizde. Nani nani nani no sayenizde. Bu şarkıyı söylerken o nanri nanri nanri nanri nom sayenizde. Hatta Ercan Saatçi'ye de sormuştum bunu karşılaştığımızda. Bu şarkının burasını bir kere de mi söyledin diye. Teşekkür ediyoruz Ercan Saatçi. Böyle güzel bir şarkı bıraktığın için arşive. Dün gece hiç tanımadığım bir erkek, sırf sana benziyor diye usulca sokulup

0: Yaz aşkım. Elinize sağlık. Ya ne güzel, ne kadar özlemişiz değil mi bu şarkıları ya? Gerçekten iyi ki böyle bir programımız oldu yani. Teşekkür ediyoruz. Şundan dolayı teşekkür ediyorum. Böyle bir fırsatımız oldu. Bu zor dönemde, zor günlerde eski şarkıları hatırlatmak bir nebze olsa, bir parça olsa bize düştü. Bundan dolayı teşekkür ediyorum. Yani kayıtsız kalmıyorsunuz eminim televizyon karşısında. Çünkü bu şarkıların önemi bizde çok farklı, çok değil mi Seren?
1: Öyle dediğin gibi çok özlemişiz bunları çalmayı. Gerçi hani biz gitarist de olduğumuz için bir yandan elimize gitarı aldığımızda genelde zaten bunları çalıyoruz yani. 90'ların hepimizde imzası çok farklı. Çok derinde bir yerlerde yani hem böyle çocukluktan gençliğe geçiş dönemimiz olduğu için.
0: Evet.
1: Bir de gerçekten yani programın da başında söylediğin gibi çok dolu dolu parçalar çıkmış. Yani Sezen'inden Metin Özülküsü'ne bak neler çaldık. Hani İşte
0: Tabii.
1: Vedat Sakman'ından Leman
0: Leman
1: Samına'a. 90'larda şimdi tabii biz bunlar kalan yani imbikten süzülen parçalar. Hani
0: aynen.
1: 90'larda bir belki binlerce parça çıktı ama akılda kalanlar bunlar.
0: Hasret vuruyor gecenin koynunda. Anılar vuruyor gözyaşlarıma. Çılgın bulutlar dönüyor başımda. Uykusuz geceler

0: Solo çok keyifli geldi be, önerim ya. Gerçekten. Evet. Öyle değil mi Ayhan Baba?
1: Çok güzeldi.
2: Sizin dillerinize sağlık. Teşekkürler. Harika.
0: Şimdi 90'lardan bahsediyoruz. 90'lı yıllarda elbette ki Sezen Aksu şarkısı var, yani yok değil. Onlardan bir tanesini seçtim ben sizin için. Söylemeyeceğim, sürpriz olsun.

Teşekkürler. Bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Çaldığımız şarkılardan büyük mutluluk duyduk ve duyarak da çalıyoruz. TRT müzik ekranlarında olmaktan da büyük mutluluk duyuyoruz. Sizlere sevgimiz, saygımız sonsuz. Bir tane şarkımız var. Ondan önce vedalaşmak istiyorum. Haftaya inşallah yine başka bir repertuarla, başka bir ustanın sözleriyle, müzikleriyle, başka nostalji şarkılarla sizlerle birlikte olacağız. Bütün müzisyen arkadaşlarım ve ben iyi geceler diliyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıklı günler, hayırlı geceler. Bol müzikli geceler olsun yani. Hatta günler, haftalar, aylar, yıllar olsun.

beni konservatuar sınavlarına hazırlamıştı. Sınavı kazandım ve ikinci mülakata girdikten sonra artık enstrüman seçme sınavı oluyordu. Ben de trompeti sevdiğimi, trompet seçmek istediğimi söyledim. Bunu dediği zaman zaten bu kadar emin bir şekilde kalkınca oradaki trompet hocası da tamam artık sen benim öğrencisimsin dedi.

Dostlarım merhaba. 1879 tarihinde Teke Sancağı'na bağlı nahiye olan Korkut Eli, birinci bölümde söylediğimiz gibi Şehzade Korkut'un yaşadığı ve adını aldığı yer olarak tarihe geçmiş. Folklorik açıdansa Antalya'nın Teke yöresi kültürünün yaşadığı yerleşim merkezi. Datköy, Korkut Eli'nin müjdecisidir ve artık Toroslara çıkmışsınızdır. İlk geldiğimizde önce bizim gençleri çekin diyen ustalar bu kez kendileri çalıp söyleyecek. Tevfik Demir, Ramazan Altoğlu, Mesut Bozan, Mehmet Taş, Mustafa Kemal Kazek ve Nadir Yıldız'ı çekmek üzere Çandır ailesinin tatlı konağına geldik bile.

0: Vay.
1: Hoş geldiniz.
0: Parmaklarınıza, nefesinize, yüreğinize sağlık. Vallahi bu çocukluğumdaki düğünlere gittim. Böyle karşılarlardı ya, evet. Bu havayı bucakta da çok iyi biliyorum ben. Bu pelivan havası değil mi?
1: Evet, pelivan havası.
0: Yani şöyle bir ayda oynayasın.
1: Evet, Dodurgalı pelivanın.
0: Dodurgalı pelivan havası değil mi?
1: Evet.
0: Sağ olun, var olun. Korkut elimizde güzel, otantik bir müzikle karşılandık. Teşekkür ederiz.
1: Siz de sağ olun.
0: Hadi bakalım içeri girelim.

0: Şimdi iki baş pehlivan kapışmadan önce davullar, zurnalar bunu çalınca davullar şırak şırak davulun göbeğine vurdu mu böyle pehlivanlar bir havaya giriyor değil mi?
1: Aynen. O peşrevi çekerken, peşrevi yaparken ellerini vurduğun kısmete o yağlar böyle sıçrar.
0: Allah Allah.
1: Halk coşar. Arkışı bastırır.
0: Fakat bu korkutelinde de pehlivanlar çok meşhur.
1: Çok.
0: Değil mi?
1: Bizim bölgemizde pehlivan bölgesi zaten.
0: Pehlivan bölgesi, evet. Bir de sizin böyle kına havalarınız var.
1: Var.
0: Değil mi?
1: Ya, var.
0: Bize çalar mısın?
1: Çalalım bir tanesini.
0: Hadi bakalım.

0: Mesut abi, kaç yıldır düğünlerde çalıyorsun?
1: Aşağı yukarı 40.
0: 40
1: 40
0: yıldır
1: üç falan. Ben 40 diyorum sağlam olarak.
0: Yuvarlayalım.
1: Yani
0: Peki
1: yuvarlayalım ama
0: ustan?
1: askere gitmeden de gidiyordum ben düğünlere.
0: Ustan var mı?
1: Ustam, öyle özel bir ustam yok. Amcam saz zurna davul çalıyordu. Ondan gördüm. Onun arkadaşları vardı, onlardan gördüm. Babam kiriş keman çalardı, dedem çalarmış. Sülaleden geliyor
0: Tamam.
1: herhalde. Ondan sonra buradaki yaşlı olup vefat edenlerin, bu vefat eden ustaların hepsini Allah rahmet eylesin. Yani gördüğümüzden hepsinden bir şeyler almışızdır.
0: Bu düğün çalgıcıları dikkatimi çekiyor. Davul çalıyor, zurna çalıyor, bağlama çalıyor. Değil
1: Evet.
0: mi? Aynı anda hepsini yapıyorsunuz.
1: Yani zaten bu müzik şöyle bir şey, bir aşk. Ben nereye gittiysem müzik baskın çıktı bende. Nereye gittiysem, hangi işe gittiysem, ben askere gitmeden, yani çocukluğumda lokantaya kattılar beni. İçeride ızgara pişirirken davul sesi caddeden geçerken bırakır koşardım, hemen ona bakardım. Yani o bir hastalık var herhalde bizde öyle.
0: Evet.
1: Müzik aşkı var herhalde.
0: Sağ olasın.
1: Sizler de sağ olun.
2: Tekköy yöresi sipsisiz olmaz. Ramazan Altoğlu'nun çaldığı sipside koyunları, keçileri, kuşları, çiçekleri, kekik kokulu yaylaları düşünün.

0: Ustacığım sağ ol, var ol. Nereden öğrendin bu sipsiyi?
1: Daha da kendimce öğrendim. Çobancılık yaptık, koyun güderdik. 19 sene koyun gittim. Hastasıydık, bunu uğraştık. Çalmak
0: Sipsi.
1: için kendim de öğrendim.
0: Sipsiyi kendin mi yaptın?
1: Kendim yaptım, kendim uğraştım. Aldık, bir Hüseyin abiden sipsiler getirdik. O sipsileri tabii biraz yoşunu verdi. Biraz kendim de öğreneyim, yapayım dedim, uğraştım, yaptım ben.
0: Sağ ol, var ol. Çok
1: Kendim de
0: teşekkür ederim.
1: uğraştım, yaptım.
0: Sağ ol.
2: Köylüleri hep başkasına türkü yakarsın da bizim köy için türkü yakmazsın deyince Mustafa Kazak oturmuş küçük köy için bir türkü yakmış.
3: Bu aşk beni deleyledi, yaktı, yıktı, küleyledi. Bu aşk beni deleyledi, yaktı, yıktı, küleyledi. Küçük köye yol eyledi, turnam yolumu şaşırdın. Turnam yolumu şaşırdın, küçük köye yol eyledi. Turnam yolumu şaşırdın, turnam yolumu şaşırdın. Olmaz oldun eski kışlar, gelmiyor gurbetçi kuşlar. Olmaz oldun eski kışlar, gelmiyor gurbetçi kuşlar. Yarım kaldı bütün işler, turnam yolumu şaşırdın. Turnam yolumu şaşırdın, yarım kaldı bütün işler. Turnam yolumu şaşırdın, turnam yolumu şaşırdın. Bacalardan duman tüter, gölgeli de keklik öter. Bacalardan duman tüter, gölgeli de keklik öter. Bu hasretlik artık yeter. Turnam yolumu şaşırdın, turnam yolumu şaşırdın. Bu hasretlik artık yeter. Turnam yolumu şaşırdın, turnam yolumu şaşırdın. Develerin katar katar Akpınar'dan sular akar. Develerin katar katar Akpınar'dan sular akar. Ah Kemal'im artık yeter. Turnam yolumu şaşırdın, turnam yolumu şaşırdın. Ah Kemal'im artık yeter. Turnam yolumu şaşırdın, turnam yolumu şaşırdın.
0: Allah kimseye yolunu şaşırtmasın.
4: Eyvallah, inşallah.
0: Sağ ol, var ol.
4: Siz de sağ
0: Teşekkür
4: olun.
0: ederiz, sağ ol.
4: Teşekkür ederim.
2: Türküler böyle dostlarım. Kimi sevgiliye, kimi dağlara, kimi kedere, kimi coşkuya, kimi de köyüne yakılmış. Veysel Baba ne demiş? Türküz, türkü çığırırız. Hoşça kalın.

yeniden Serkan Çağrı sahnesinde buluşmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Her hafta olduğu gibi bu hafta da yepyeni bir repertuarla ve yeni yorumlarla karşınızdayız. Sana

0: Teşekkür ediyoruz.
1: Sağ olunuz efendim. Teşekkür ederiz.
0: Yine sizler için harika bir repertuar hazırladık. Güzel bir akşam geçireceğiz birlikte. Buyurunuz efendim.
1: Çok teşekkür ederiz efendim. Güftesini Yunus Emre yazmış efendim. Beste çok sevdiğimiz bir abimiz, hocamız Halil Necipoğlu hocama buradan selamlar, sevgiler. Bizi de izliyor, seviyor. Biz de onu sayıyor, seviyoruz. Çok kıymetli bir hocamız, abimiz, büyüğümüz. Bestesi ona ait. Güfte Derviş Yunus, Yunus Emre'ye ait efendim. Okumaya çalışalım. Hak bir gönül verdi bana. Ha demeden hayran olur. Buyurunuz efendim.

0: Teşekkür ederim efendim. Sağ olun kıymetli alkışlarınız için. Eserin başındaki intro için de size teşekkür edeceğiz galiba sevgili Onur Beyciğim, öyle mi?
1: Evet, havaalanında evet. Kıymetli hocamız Halil Necip Oğlu'yla karşılaştık.
0: Ne güzel.
1: Bu hafta İhsan Güvenç sizin ilahinizi okuyacak deyince,
0: evet.
1: Onurcuğum senden güzel bir aranje bekliyorum dedi. İnşallah
0: çok
1: beğenmiştir.
0: Güzel. İnşallah çok güzel, çok güzel olmuş. Gönlüne sağlık.
2: Teşekkür ederim.
0: Evet, sağ farklı ol. Bir aranje oldu. Evet, gönlüne sağlık kardeşim. Güfte de ölümsüz, derviş Yunus. O kendine miskin Yunus diyor ama biz... Edep ederiz efendim. Yazdığı sözler ölümsüz, vakitsiz, zamansız,

zaman, her an, her dinlediğimizde, her okuduğumuzda o mesajı ve farklı farklı mesajları her an vermekte olan canlı ilahiler, canlı sohbetler. Yine böyle bir güfte Hüseyin Sabri Soyyiğit Efendi Hazretleri efendim güfte yazdı. Hacı babamız, Hacı Baba bir mürşidi kamil. Tanımaktan şeref duyduğum, onur duyduğum, dizinin dibine oturmaktan şeref duyduğum, onur duyduğum bir efendidir efendim. Aldın canımı benden, yıktın varımı neden? Gönlüm ayrılmaz senden, her yüzden nazarım sen. Okumaya çalışalım, inşallah hakkını veririz efendim. Buyurunuz.

0: Teşekkür ederim efendim. Sağ olunuz, var olunuz. Ölümsüz güfteler, ölümsüz ilahiler icra etmeye çalışıyoruz. Onur başta olmak üzere, Onur Özel Çağlayan ve orkestrasına, tüm dostlarımıza, vokal kardeşlerime, emeği geçen herkese, ton meisterlerimize, kameramanlarımıza bir teşekkür kendi adıma. Geçen haftadan da efendim borçluyuz. Teşekkür ederiz dostlar. Sağ olun, elinize sağlık. Güzel Esra'cığım.
1: Gönlüne sağlık.
0: Evet.
1: Evet, içinde bulunduğumuz ayın,
0: evet,
1: rahmetine sığınarak böyle güzel dini musikimizden de eserler,
0: evet,
1: veriyoruz.
0: Evet, böyle başlangıçlarda güzel oluyor değil mi?
1: Evet, güzel oluyor. Ben seviyorum
0: zaten. Bir de bizim
1: programımızda zaten
0: her tarz var ya.
1: Evet, bir de ben gerçekten seviyorum.
0: Evet.
1: Şimdi benim seslendireceğim şarkı da naif şarkıların, naif bestelerin bestecisi, bestekarı.
0: Evet.
1: İsmet Nedim Saatçı'yı geçtiğimiz günlerde kaybettik.
0: Evet, ruhu şad olsun.
1: Onun çok sevilen eserlerinden bir tanesini seslendirmek istiyorum ben.
0: Herkesin bildiği.
1: Herkesin, evet, bildiği. Sizler de eşlik ederseniz çok mutlu
0: oluruz. Ben yerime
1: sizler
0: geçiyorum
1: de
0: efendim.
1: Boş çerçeve diyeceğiz.

0: Teşekkür ediyoruz. Böyle Yeşilçam şarkıları gibi oldu arka arkaya.
1: Evet, çok
0: öyle
1: güzel
0: denk
1: oldu.
0: Geldi. Teşekkür ediyoruz.
1: Çok güzel oldu efendim.
0: Çok teşekkür ediyorum.
1: Repertuar seçiminize hayranım Esra Hanım.
0: Niçin?
1: 45. hafta mıyız Onurcuğum? 45 mi? 45. Evet, 16 şarkı okumak ortalama düşünüyorum, fazla olabiliyor. Bir eksik bir fazla. Hala hiç okumadığınız
0: eserler
1: ve hiç okumadığınız eserleri
0: tabii
1: bulup buluşturup ve bu kadar güzel, yani tabiri caizse sandıktan bulup raftan, tozlu raflardan alıp silkeleyip böyle getiriyoruz.
0: Ama o kadar, çok özlenen, o kadar sevilen şarkılar. Çok eser var ki.
1: Evet.
0: Hani bizlerin bile hiç duymadığı, bazen bir yerde böyle duyuyoruz. Aa, böyle bir şarkı vardı, ne kadar güzelmiş dediğimiz şarkılar var. Daha hiç gün yüzüne çıkmamış inşallah burada.
1: Sizden isteklerimiz
0: yeri
1: de var bu arada, biliyorsunuz
0: okunca.
1: Esra Hanımcığım.
0: Onlar da kenarda bekliyor.
1: Bekliyor peki.
0: Bekliyor.
1: Ramazan'da karışmıyorum partnerime.
0: Evet. O zaman repertuardan güzel bir şarkı daha dinleyelim.
1: Güzel bir Selami Şahin, söz müzik efendim. Selami abinin, hep söylüyorum, güzel abimiz, güzel hocamız, ellerinden öpüyorum. Çok yönlü bir beste anlayışı var. Her tarzda, tabiri caizse her ipte oynayacak bir eseri var, sağlam. Yani Ramazan dolayısıyla ilahiler okumak istedim böyle. Ben tasavvufi eserler okumak istedim. Müthiş bir eser. Söz müzik Selami Şahin. İki elim kanda olsa gelirim. Yeter ki sen çağır beni efendim. Aşktan öte bir tutkusun içimde. Ne her isteğin bir emirdir efendim. Efendim bir röportajında kendi ağzından duydum. Ben bu eseri 1990 yılında yazdım dedi. Ve dedi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için yazdım. Ona ithafen yazdım dedi. Biz de efendim layık şekilde okumaya gayret edelim. Okumaya çalışalım. Buyurunuz Sayın Şefim.

0: Sağ olunuz efendim. Teşekkür ederim.
1: Sesine sağlık.
0: Dostlarımın gönlüne sağlık, ellerinize sağlık. O duyguyla birlikte burada meç oluyoruz. Homojen bir duyguyla, homojen bir müzik, musiki icra etmeye çalışıyoruz. İnşallah televizyona da, ekranlara da bu duygu birliğimiz sirayet ediyordur. Duyuyorsunuzdur gönlünüzden. Bakıyorsunuz, gözleriniz bize bakıyor.
1: Bence öyle güzel gidiyor ki gittiğimiz her yerden sana selam da getirdim.
0: Ben de öyle her yerden sana selamlar. Evet.
1: Sağ olsunlar. Öyle güzel sarmalamışlar ki izleyenlerimiz.
0: Ne mutlu
1: hem
0: bize.
1: Güzel mesajları, hem gördükleri yerde sevgilerini, beğenilerini dile getirmesi bizleri o kadar mutlu ediyor ki.
0: Ne
1: iyi
0: mutlu.
1: Ki varsınız.
0: Peki.
1: İyi ki varsın İhsan'cığım.
0: Canım benim, sen de öyle.
1: Sevgimizin, aşkımızın üstünden
0: seneler,
1: sene geçti. Mevsim geçti.
0: Evet.
1: Ay geçti diyeceğiz. Hadi.

0: Teşekkür ediyoruz. Yıllar, aylar, mevsimler geçiyor, durduramıyoruz. En iyisi en güzelini yaşamak için çaba sarf etmek.
1: Evet, değil anı mi? Yaşamak.
0: Anı yaşamak. Sözler İlkan sana ait, bestede Saadettin Ökten'e ait bu güzel eserde. Onu da söylemiş olalım.
1: Ne kadar güzel efendim. Şimdi yine çok sevdiğimiz bir kardeşimizin bestesini yaptığı, güftesinde Vural Şahin abimizin yazdığı bir eser icra etmeye çalışacağım. İstanbul Radyosu'nda birlikte çalıştığımız keman sanatçısı dostumuz Umut Hoşgör, Umut kardeşimin bestelediği,
0: sevgilerimizi gönderiyoruz Umut'cum,
1: ve Vural abimizin sözlerini yazdığı bir şarkı okumaya çalışalım. Çok güzel bir şarkı. İnşallah beğenirsiniz efendim.
0: Dinliyoruz.
1: Buyurunuz efendim.

0: Teşekkür ederim efendim.
1: Şarkı, şarkı sanki sana yapılmış.
0: Diyorsun.
1: Diyorum.
0: Teşekkür ederim. Evet Vural abim, gönlüne sağlık. Umut kardeşim, bekliyorduk seni bugün ama gelmedin. Hadi yazdım bak yani.
1: Bir tane de bende var Umut'un şarkısı. Birkaç bölüm sonra onu seslendireceğim inşallah.
0: Tamam, ne mutlu ya. Bizim böyle ederiz. Aramızdan besteler, güfteler.
1: Evet. Arkadaşlarımızın
0: var
1: şarkılarını.
0: Mı? Besteniz var mı?
1: Bir tanecik şarkım var.
0: Klip çektiniz
1: o da Ayrılık
0: ona.
1: Rüzgarları.
0: İşte başka var mı? Bana var mı?
1: Ha, yapmaya çalışayım.
0: Valla benim yok. Yapana,
1: desem de inanma.
0: Yapanın ellerinden öpüyorum yani. Ben yapamıyorum.
1: O bir anda gelen bir şey. Hani ben öyle başına oturup da şarkı yapayım diye sistematik çalışabilen kafada değilim. Hani bir anda hem söz geliyor hem şarkı geliyor. Öyle var. Batı tarzında çok şarkım var aslında da. Öyle.
0: Okumaya çalışırız.
1: Kenarlarda duruyor.
0: Onu da okuruz.
1: Olur, sevinirim.
0: Bir de tabii karısına aşk böyle Vural Şahin'e, Vural abi eşim için bir güfte yaz deyip güfteyi yazıp da besteleyen aşıklar da var aramızda. Onur Özel Çağlayan gibi.
1: Yani, bu şarkıyı da sen okumuştun
0: okudum
1: sanki.
0: Okudum efendim, evet yani. Sen ben şarkıyı okurken sen mikrofonundan diyorsun ki ben bu şarkıyı eşim için yazdım ve ona ithaf ediyorum. Bir kısmı tam çıkmamıştı. Onun için ben tekrar Öznur kardeşim adına bir altını çizmek istedim.
1: Peki bir şeyin daha altını çizelim. Onur bugün çok şık değil mi?
0: Ceketi. Ceketi çok güzel. Yani biraz da tabii beni de kızım giydirdi bugün. Başka bir ceket giyecektim. Baba bunu giy lütfen dedi. Ben de desenli bir şey giyecektim. Çünkü Onur kardeşim bu ceketin fotoğrafını attı. Abi ben bunu giyeceğim. Okey mi dedi. Çok ince, çok naif bir adam. Tabii ki kardeşim istediğini giy dedim. Ben de böyle sen de siyah biliyorum. Desenli

0: bir şey giyecektim. Kızım bırakmadı vallahi. Biz de ona uyuyoruz yani.
1: Evet,
0: uymaya gayret ediyoruz.
1: Kız babası olmak kolay
0: değil. Çok şıksınız.
1: Dinleyeceksin.
0: Onur Beyciğim. Bu son olsun, benden şık olmayınız efendim bir daha. Diyor ve gidiyor.
2: Estağfurullah.
0: Evet.
1: Teşekkür ediyoruz. Biraz böyle 90'lı yıllara doğru gideceğiz. Ufuk Yıldırım ve Ercan Saatçi işbirliğiyle ortaya çıkan bir şarkı. Hadi bakalım.

0: Teşekkür ederim efendim.
1: Sağ olunuz, var olunuz.
2: Teşekkür ediyoruz.
1: Sıracığım.
2: Ağzına sağlık.
1: Ne dinliyoruz senden?
2: Evet, biraz hızlı hızlı gidelim değil
1: Hadi
2: mi?
1: Hızlı.
2: Süremiz azaldı.
3: Ama bu şarkı senin için.
1: Öyle
3: biri
1: mi?
3: Biri elmanın yarısı,
2: aa,
3: biri
2: evet.
3: Sensin, biri ben.
2: Evet.
3: Bunu
2: gerçekten
1: senin için çalışmışlar derslerine.
3: Aynen.
1: Çalışmışsınız. Ben gidip bir şeyler düşünmeliyim. Evet,
2: hadi bakalım.
1: Düşüneyim,
2: hadi. Hadi bakalım.
3: Hadi bakalım. Son.

0: Teşekkürler.
1: Bravo, gönlüne sağlık.
0: Teşekkür ediyorum İhsan'cığım. Bugün su gibi aktı program.
1: Ben varım ya.
0: Sen varsın ya.
1: Çalıştım geldim.
0: Haydi bıraktım ben hemen sahneyi.
1: Peki. Efendim, türkü formunda ilahi gibi de olur. Evet efendim. Hazreti Yusuf'un hikayesini anlatan bir ilahi okumaya çalışalım. Buyurunuz, sizdeyiz efendim.

0: Teşekkür ederim.
1: Sağlık İhsan'cığım.
0: Elinize sağlık dostlar. Gönlünüze sağlık.
1: Gitme İhsan'cığım.
0: Gitmeyeyim mi?
1: Gitme. Kapanışı yapacağız beraber.
0: Sen türkün vardı, şarkın vardı.
1: Benim türkü bir sonraki haftaya kalır. Onu sonra okuruz.
0: Tamam.
1: Efendim, bizlerle birlikte olduğunuz için sonsuz teşekkürler ediyoruz. Haftaya yine aynı kanalda, TRT Müzik tabii ki,
0: evet,
1: bizim kanalımız. Aynı saatte, aynı günde yine sizlerle buluşacağız. Görüşmek üzere.
0: Efendim, alasmaladık. Her zaman yanımızdasınız, olmaya devam ediniz. Nefesimiz olduğu sürece buradayız. Alasmaladık efendim.

0: Bu akşam Sinan'la sahnede alkışlarla Enes Yolcu.
1: Ben artık kalbimin kapısını yalvarsan son kez sana çağırmayayım.
2: Ben de tabii o zaman hiç sıfır yani şarkıcılıkla alakalı tecrübe ancak söylüyorum. Benim çıkmam gerekiyor, ben çıkmadım. Sen her zamanki gibi o sessiz
0: aynen
2: anlatımınla böyle hani sabırlı. Oğlum çıksana.
0: Çıksana
2: böyle.
0: En sonu ittim. Şimdi karşınızda o güzeller güzeli oyuncu Tuğçe Özbey Yolcu.
3: Aslında ben oyunculuğu seçmedim. Oyunculuk beni seçti. Ben öyle düşünüyorum. Yokluktan gelen bir başarma isteği vardı. Bir şey yapmam gerekiyordu ve oyunculuk kapısı açıldı bana.

Ben Oktay Üst. Yanında yolların ritmini bilen Süleyman, kalbin ritmini tutan Coşkun ve her notaya ruh katan Mustafa var. Her durakta yeni bir ses, yeni bir hikaye. Rotamız müzik.

0: Programımız Türkiye'nin kalbi.
1: Evet arkadaşlar, nasıl yolculuklar? Her gün bir yere gidiyoruz.
2: Evet ya, iyi gidiyor ama.
3: Yavaştan Ege'ye doğru gideceğiz gibi geliyor bana.
1: Hem işimizi yapıyoruz, hem geziyoruz. Rotamız müzik bu yani. Müziğin peşine gidiyoruz yani. Bizim rotamız müzik. Ne kuzey, ne güney, ne doğu, ne batı. Müzik nerede var oraya gidiyoruz. Evet, şimdi bakalım nereye gidiyoruz? Görev kağıdımızı bir okuyalım. Ne yapmışlar, nereye yazmışlar? Göreceğiz. Selam yol arkadaşları demişler. Balıkesir, Ören'e gidiyoruz.
2: Ören çok güzel
3: oldu. Geldik.
1: Hepinizin bir anısı var sanırım Ören'de.
2: Ben Ören'i çok seviyorum. Hele ki bir parkı var abi. Parkın içinde o taşlar var ya, taş taşıyorlar ya. Işıklı falan yapmışlar oraları, çok güzel.
1: Yıllar önce bir gitmiştim var. Orada da benim böyle derinden anılarım var. Bazı bestelerim oradan çıktı yani. Orada yaptığım bir bestemdir.
2: O zaman orada bir senin bestelerden söyler miyiz?
1: Olabilir, olabilir. Anılarımızı tazelemiş oluruz. Bu bölümde yol sizi Ege'nin serinliğine, Ören'in dingin sahiline getiriyor demişler. Gündüz sokaklar sessiz ama geceleri Ören yazısı ışıldıyor. Bizim metin yazarımız maşallah var. Göreviniz, Ören'in sahil hattını kısaca keşfedin. Ardından sahildeki Ören yazısının önünde gece saatlerinde bir performans gerçekleştir. Dikkat edilecekler demişler, performans gece gerçekleşecek. Kurulum sade tutulmalı, sahilin doğal ambiyansı bozulmamalı, müzik süresi en az 30 dakika olmalı. Bu sahne gecenin serinliğinde deniz sesi ve Ören ışıklarıyla birlikte size ait. Sokak lambaları notalara, yaz mevsiminin sessizliği melodilere dönüşsün. Hazırsanız başlayın demişler. Biz hazırız. Balıkesir, Burhaniye, Ören'e doğru yolculuğumuz başlıyor. Ören'de güzel bir akşam müziği yapacağız. Denize karşı hafif hafif böyle okyanus deniz kokusuyla türküler söyleyeceğiz.
3: Abi full Karadeniz mi yapsak bunu ya? Öğrendi. Bir değişiklik olsa. Mustafa'm da söyler tekrar bir tane Karadeniz parçası. Ne diyorsun Mustafa?
1: Kesin söyleme.
2: Söyleyeceğiz artık. Yani
3: alıştım ben. Söyleye söyleye bayağı bir alıştım ben geri.
1: O zaman bakalım bizi Balıkesir Ören'de neler bekliyor. Keyifli olacak diye düşünüyorum. Balıkesir Ören'de Karadeniz müzikleri seslendireceğiz bu akşam. Yolunuz açık olsun. Rotanız müzik olsun. Rotamız müzik.

Herkese iyi akşamlar. TRT Müzik ekranlarında bizleri dinleyen tüm sevgili dostlarımıza sevgilerimizi iletiyoruz. Nereden? Ören'den. Yani Balıkesir, Burhaniye, Ören'deyiz. Gecenin bu vaktinde, bu sıcak ortamda sizlere müzikler çalmaya devam edeceğiz. Ama bugün istedik ki Ören'de sanırım çok fazla Karadenizli yaşıyor. O yüzden bugün repertuarımızı Mustafa ile birlikte Karadeniz üzerine kurduk. İlk türkümüzü de köprü ortasında çok sevilen bir türküdür. Hep beraber söylendiği de güzel oluyor. Muhtemelen bizi izleyenler de eşlik etmiştir buna. Şimdiden hoş geldiniz. Çok keyifli bir repertuarımız var. Böyle sakin sakin minik minik Karadeniz türküleri söyleyeceğiz bir gün Ören'de. Tekrardan hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Rotamız müzik ekibi yolculuğuna devam ediyor. Bugün Ören'deyiz. Hoş geldiniz.

Dedi nasıl ağlamayayım güzel yarım ele düştü. Şimdi türkülerimizdeki sözlere bakarsanız aslında her kıtada, her kelimede büyük bir anlam var. Şimdiki türkümüzü sürpriz olsun. Bakalım Mustafa sen ne okuyacak ya da ben ne okuyacağım. Programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Rotamız Müzik son hızıyla devam ediyor. Bu da son konuşmamız olsun. Finale kadar bol müzikli, bol eğlenceli, çaylarınız demli, gönlünüzde de sevgi eksik olmasın. Tekrar hoş geldiniz.

harmonikanın eşsiz ezgileriyle karşınızda olacağımız, Balkanların, Bosna Hersek'in gözde şehri Mostar'dan, Blagaj'dan hepinize merhabalar. Evet.

0: biz gerçi ya yani Cem Karaca'dan mı bu türküyü evet. daha çok öğrendik?
1: Büyük bir çoğunluk tabii
0: Büyük
1: ki.
0: Büyük bir çoğunluk. Benim bildiğim kadarıyla bir Ula'da geçen yine bir aşk acısından doğan bir türkü, doğru değil mi?
1: Orada tabii şey tabii gelenek böyle düğünlerde işte bekar olan erkekler
0: Orada güzel bir hikaye var.
1: tabii
0: Onu,
1: tabii bir duvar dibine yanaşıyorlar ve hani düğüne gelen bekar olan kızları tabii gözleyip
0: Gözleyip.
1: işte görücüye işte kime gönderelim diye oradan seçiyorlar ve türkünün sahibi, türküyü yakan kişi yanılmıyorsam Osman'dı galiba ismi.
0: Osman, doğru.
1: Tabii gözüne biri ilişiyor tabii bir güzel. Ve tabii daha sonra onu göremiyor.
0: Göremiyor.
1: Ve görebilmek için de neredeyse o yörüdeki bütün düğünlere davetsiz bile olsa gidiyor. Ve hani artık o söz bile oluyor artık hani çağrılmadığı düğünlere dahi gidiyor. Çünkü derdi onu tekrar bulmak.
0: Osmansız düğün
1: Tabii
0: olmaz.
1: olmuyor, o hale geliyor iş. Sonra ve nihayet bir düğünde tekrar görüyor ve tabii aradan geçen zaman artık hazır konuşacak. Tam o vaziyette. Arkadaşları onca zaman sormayıp tam konuşacağı zaman gidip senin ne derdin var Osman? Gel bir kenara ile şunu bir anlat dedikleri yerde Osman bu türküyü yakıyor. Nasıl işte kabarmış o deniz üstü, nasıl köpürmüşse içeri.
0: Köpürmüşse
1: Bütün hikayeyi anlatıyor
0: hikaye
1: orada.
0: anlatıyor.
1: Ama tabii sonrasını bilmiyoruz. Açılabildi mi, oldu mu, ne bitti, ne gitti bilmiyoruz ama
0: Bir
1: bize
0: de
1: çok güzel bir
0: değişmiştir de
1: çok güzel
0: sözler.
1: bir türkü bıraktı yani.
0: Tabii.
1: Bu gerçek olan bu.
0: Bugün işte Muğla türküsü var. Neşet Baba'yı anacağız.
1: Evet.
0: İki türküyle birlikte.
1: Aşık Veysel var.
0: Aşık Veysel
1: Güzel
0: var.
1: yolun para etmez var. Kul Ahmet'ten Leyla var.
0: Leyla var.
1: Bugün doluyuz.
0: İngilizce parçalar var.
1: Evet.
0: Manga var.
1: Evet.
0: Enteresan bir program
1: Enteresan olacak. Öyle
0: olacak.
1: görünüyor.

0: Birlikte bir manga parçası da
1: Bence çalalım.
0: çalarsak
1: Sen de
0: ben çok
1: güzel
0: mutlu olurum.
1: söyle.
0: Manganın geri kalan elemanları da evde çatlar.
1: Evet, çatlar. Gruba bir bağlamacı, bir çelist falan. Takviyesi olduğunu söyleyelim
0: Tabii.
1: artık.
0: O zaman yadeller.
1: Hadi.

0: şimdi Linkin Park'tan Crawling diye bir parçayı çalacağız. Ve ben çok merak ediyorum. Özellikle senin getireceğin aradaki tınıları çok merak ediyorum. Bu parçayı Allah, böyle.
1: Ben de öyle.
0: Sen de merak ediyorsun.
1: Sen de birlikte çünkü dinledim.
0: Evet.
1: Çok da yani anlattığın hikayede göze alırsak çok aslında hüzünlü.
0: Hüzünlü bir parça.
1: Parça. Bakalım ne gelecek? Ben de merak ediyorum.
0: Yani solistinin yaşamıyor olması, bu grubun, bu parçanın bizim gibi alternatif rock, evet, müzikle uğraşan gruplarda yeri çok büyük. Çünkü biz aynı dönemin müzisyenleriyiz. Etkilendiğimiz, feyiz aldığımız gruplar, evet, hep ortak, hep aynı. Ve birçok grup son zamanlarda solistlerini kaybetti ve birçoğu artık devam etmiyor müzik hayatına. Bu bizi çok üzüyor. Evet. Biz de her fırsatta sağ ol sen de ne olur çalalım dedim ben rica edince. Biz de Chester'ın ruhuna, ruhuna gönderelim gerçekten. Ve böyle nasıl olacak gerçekten çok...
1: Arkamız sağlam.
0: Acayip.
1: Tabii o yüzden dolayı rahat rahat.
0: Duvara sırtımızı yasladık.
1: Ustalarım.

0: aramızda olmayan tüm müzisyen dostlarımıza gitsin o zaman bu da. İki Sivaslı'dan herhalde bir Veysel dinlememek olmazdı
1: şart
0: yani.
1: Oldu.
0: Şart oldu. Veysel'in tabii hani toprağımız olmasından ziyade bir de benim dedemle olan da bir bağı var.
2: Evet, doğru.
0: Büyük dedem.
2: Çok güzel bir hikaye.
0: Onların işte yolculuk etmesi, yolculukları ara ara sana da anlatıyorum. İnşallah bir gün bir başka bölümde de dedemden de
2: vallahi çok güzel olur.
0: Bir türkü çalırız.
2: Ben çok merak ediyorum çünkü yani şeyleri. Çünkü Hüseyin anlattıklarından hani yola çıkıyorum.
0: Evet.
2: O da bir derya ama hani çok öne geçmemiş ya da yani bunu tercih etmemiş diyelim.
0: Evet.
2: Biraz
0: şartlar onu gerektirmiş
2: yani biraz da
0: saklamış.
2: Çünkü öyle herkes yani birçok etrafımızda da öyle arkadaşlarımız oluyor. İnanılmaz besteler yapıyorlar halbuki çalmıyorlar bilmiyoruz.
0: Doğru.
2: Yazıyorlar. O biraz şeyle meşreple ilgili bir şey.
0: Doğru.
2: Belki o dede de öyleydi yani.
0: Büyük bir ihtimalle. Veysel de işte senin gibi ona demiş zaten yani sen çok büyük olurdun da. Belki beni bile geçerdin de sen hani sabretmedin. Döndün geri. Çünkü turdan geri dönmüş. Tura çıkıyorlarmış. Sonra dedem geri dönüyormuş. Bir de köyde böyle yeri kıymeti fazlaymış. Herhalde çok yolda olmak da yani çok huyuna gitmedi onun. Ben o hikayeleri araştırıyorum işte. Deşiyorum. Bir şeyler çıkacak. Umarım bir gün hep birlikte dedemin bir türküsünü düzenler çalarız programda. Hem Veysel'e hem Aziz dedemi onların o zaman
2: ruhuna gitsin.
0: Ruhuna gitsin bu.

0: Ali'cim hoş geldin.
1: Hoş bulduk, sefa
0: Hoş geldin
1: bulduk.
0: Ali.
1: Eyvallah, sağ olun.
0: Coşkun'um, Ali benim rol arkadaşım dermiş. Ya ben oyuncu değilim de şimdi bak havaya da girdim.
2: Artık oldum.
0: O Ali'nin sayesinde olacağım inşallah. Filmin
1: Estağfurullah.
0: sayesinde. Biz bir film çektik yani işte biz çekmedik de. Filmin içinde ben bir yardımcı oyunculuk yaptım. Ali'nin arkadaşını oynadım.
1: Yardımcı oyuncu değil. Yardımcı oyuncu demeyelim. Şimdi kendini çok haksızlık etmesin. Ana kastı tabii ki. Benim en yakın arkadaşım oynuyordu. Basbayağı kankaydık.
2: Gerçek hayattaki gibi.
0: Aynen.
2: Orada da arkadaşlık bitmemiş.
0: Ankaralı.
1: Ankara, aynı mahallede büyümüşüz.
0: Aynı mahallede sonra onları öğrendik. Aynı mahallede büyüdüğümüzü.
2: Burada yabancı olan benim galiba.
0: Ali'cim Coşkun.
1: Çok memnun oldum abi.
2: Ben de.
0: Şimdi müzik kariyerini ve müzikle olan muhabbetini de ben tabii Ali'yi tanıdıkça öğrendim. Bize abi birazcık müzikle olan ilişkinden bahseder misin?
1: Ya müzikle olan ilişkim aslında oyunculuktan da eski bir şey. Ben hani türkülerle büyüdüm, öyle söyleyeyim. Evimizde sürekli bağlamanın çalındığı, işte türkülerin söylendiği, işte rahmetli Neşet Ertaşlarla, Yıldıray Çınarlarla, Çekiç Ali'lerle, Aşık Mahsuni Şeriflerle. Bunlarla büyüdüm. Yani babam tam bir türkü sevdalısıydı. Ailemiz zaten öyle bir aileydi.
0: Ortak yanımız bu işte.
1: Evet, evet. Yani işte
2: üçümüzün de
1: abiler bağlama çalar falan ve ben zaten müziğin içine doğdum. Sonradan başka müzikleri de dinledik tabii ki yetişme çağımızda. Rock da dinledik, pop da dinledik, manga da dinledik. Zamanı geldiğinde tabii ki yetişme çağımız değil artık yani. O kadar da şimdi seni şey yapmıyorum.
0: Tabii tabii.
2: Sevdiğim
0: ya ben de hani sonra soracağım.
1: Böyle olunca da tabii ki her zaman bir ilgim vardı. Genelde bana zaten söyletirlerdi. Onlar çalardı, ben söylerdim çocukluktan beri. Sonra tabii ses eğitimi aldım. Oyunculuk eğitimi aldığım dönemde, tiyatro eğitimi aldığım zaman içinde. Sonrasında da tabii ki bunu profesyonelleştirmek için birebir vokal koçlarıyla çalışıp şen eğitimimi tamamladım. Sonrasında da bir şeyler yapmaya karar verdim. Ve yapabileceğim en iyi şeyi, tabii ki müzikle bir tür üzerinden gitmeyi düşünmüyorum ama ilk başta bir türkü maxi single yapmaya karar verdim. Ve Duru gibi yaptım. Aileme ithaf ettiğim için. Babam, annem, ikisine ithaf ettiğim iki tane türkü var. Bir türküyü de Karacaoğlan'ın türküsünü Karacaoğlan'a ithaf ettim. Öyle söyleyeyim.
0: Ne güzel.
1: Böyle bir şey yaptık.
0: Müzik yani film oyunculuktan sonra başlıyor.
1: Tabii tabii, çok sonra.
0: Doğru.
1: Yani aslında bu olay yeni bir şey. Yani yaklaşık birkaç ay oldu çıkalı. İyi de gidiyor. Organik bir şekilde ilerliyoruz. Şimdi tabii ki oyunculuk da bir taraftan çok yoğun olduğu için, zamanımı aldığı için ona zaman ayırmaya zaman bulamadım. Biliyorsun zaten ne kadar yoğun çalıştığımızı.
0: Evet.
1: Film çekimlerini

0: ne kadar yoğun olduğunu. İkisini bir arada götürmeye çalışacağım sanırım ama yaptığım iki işi de zaten birisi mesleğim oyunculuk, profesyonel bir şekilde ilerletiyorum.
1: Ayırmıyorsun yani.
0: Yok yani. Sinema müzik daha, zaten ya bunları yani, zaten ayıramazsın.
2: Evet.
0: Yani.
2: İkisi de gönlünde taht kurmuş.
0: Tabii ki.
2: Müzik tabii bütün aileden geliyor. Bütün evet. Genetiğinde, geninde, kulağında dolu o türküler.
3: Tabii tabii.
2: Yani söylediği isimler bir derya ve onların içinde büyümüş.
0: Evet, evet.
2: Oradan
0: evet.
2: Kopamaz zaten yani. İstese de onunla gezer.
0: Çok zor. Yani.
3: Doğru doğru. Yani
0: ilk dertlendiğimizde, ilk duygulandığımızda aklımıza türkü gelir hepimizin. Neler dinlesek de yani ne kadar farklı türlerde şarkılar dinlesek de türkü her zaman için hepimiz için. Evet. En özelde. Çünkü özümüzdür yani.
1: Bugün de bizle paylaşacak, paylaşmaya geldi. Şimdi ben Ali'ye sordum ne söylemek istersin. Yani bize tabii ki eşlik edecek bizim bugünkü menümüzden.
0: Ben size eşlik edeceğim.
1: Neden Acem Kızı'nı seçtim? Var mı onun öyle özel bir yeri?
0: Acem Kızı benim babamın çok sevdiği türkülerden bir tanesiydi. Ve benim ilk öğrendiğim Neşet Ertaş'ın derlediği ilk türkülerden bir tanesiydi. Hmm. Ben onun yorumunu daha çok Neşet Ertaş'tan dinledim. Sanırım kaynak kişisi Çekiç Ali. Evet. Ama bu türkü hem biz Ankara çocuğuyuz bilirsin hani ilk Bozkır'ın o tezenesini, o Bozkır'ın sesini duyarsın. İlk onunla işte hemhal olursun. O yüzden benim için çok özel. Bana çocukluğumu, babamı hatırlatan evet. Bir türkü. O yüzden dedim hani Acem Kızı olsun. Çünkü bir de bu maxi single'ı yaptık. Neşet Ertaş bir türküsü söylemeyi çok istemiştim. Orta Anadolu türküsü söylemeyi çok istemiştim ama hepsine tabii ki yer veremiyoruz. O yüzden burada en azından söyleyelim.
2: Belki onlardan istedim. Da yaparsın bir gün.
0: İnşallah. Hayırlısı.
1: O zaman Acem Kızı diyoruz.
2: Acem Kızı.
0: Diyelim abi buyurun.

0: Vallahi. Yüreğine sağlık böyle deniyor. Burada deniyor değil mi?
1: Yüreğine sağlık.
2: Estağfurullah. Sağ olun. Sizin gönlünüze, yüreğinize, elinize sağlık, ağzınıza sağlık. Sağ olun.
0: Şimdi Neşet Ertaş deyince konuşacak tabii yani. Çok şey var ama bir de bu türkülerin biz kuliste sohbet ederken Coşkun çok güzel bir şey söyledi. Gelenek yani eklene tabii, gelen.
1: Gelene ek olarak.
0: Gelene ilerleyen. Ek olarak eklenen değil mi? Ustaların aslında bir öncekilerden ya da başka yörelerden duyduklarına da ekleyerek zaman zaman yarattığı türküler.
1: Tabii,
0: değil mi?
1: Tabii. Evet. Bu zaten aşıklar yani Anadolu'da ozanlar hepsi.
2: Bir ozanlar geleneği var.
1: Evet, bir silsile tabiler yani hepsi aslında bir kendi yörelerinin, kendi bölgelerinin tavırlarını, icralarını temsil eden aşıklardan aslında beslenerek hep var oluyorlar ve sonra kendi sözlerini sarf etmeye başlıyorlar. Evet. Öyle bir pişme dönemi oluyor hamlıktan deleye doğru. Şimdi tabii Neşet Usta da yani kendi ürettiği eserlerin dışında o da işte evvela ilk ustası babasından tabii işte istifade ediyor.
2: Rahmetli Muharrem Ertaş.
1: En büyük ustası üstadı dediği tabii. Hmm. Onun dışında o yöreye gelen giden aşıklar dahil aslında orada bir külliyat doğuyor, oluşuyor ve hepsi onlardan tabii besinleniyorlar, besleniyorlar. Hatta kendi bestelerinin formları, içerikleri, edebi dizilimi bile onlardan feyizli bir şekilde geldiğini görüyoruz çoğu zaman. O yüzden aslında hepsi birbirinin bir sonraki kuşağa yansıması gibi. Ama tabii eklenerek yansıması. Eklenerek. Neşet Usta da bunun en büyük örneklerinden biri bence. Son işte Aptal geleneğin. Çalıp söyleme yani ana çerçevedeki çalıp söyleme geleneğinin en
2: son temsilcilerinden.
1: Bizim de gönlümüzde en büyük yeri dolduran aşıklardan biri.
2: Evet, aynen.
1: Bu türkü de sanıyoruz ki yani onun da işte dinlediği, o yörede dinlediği aşıklardan elde ettiği, sonra kendisinin de duygularını kattığı, sözlerini kattığı ve herkesin sevmesine vesile olan bir türkü haline geldi.
2: Evet.
1: Biz onunla tabii tanıdık ve sevdik türküyü. Yani.
2: Evet.
0: O zaman Neredesin Senle bitirelim, seninle birlikte ve sizlerden duyalım. Yani bu Neredesin Senin çok aslında acıklı bir öyküsü var.
2: Neşet Ertaş Usta çok genç yaşta, çocuk denecek yaşta annesini kaybetmiş 12 yaşındayken. Evet. Bu Neredesin Sen aslında bir sevgiliye bir yazılmış bir şarkı, bir türkü değil. Kendisi annesi için yazmış. Zaten sözlerinden de anlaşılıyor. Biraz dikkatli dinlediğimizde anlayabiliriz ki bizim için biz ağladığımızda ağlayan, biz güldüğümüzde gülen, bütün dertlerimizi anlayıp yüzümüze gülen aslında tek anamızdır yani. Evet. Tabii ki sevgililerimize, eşlerimize, onlara da hani şey yapmayalım, haksızlık etmeyelim ama bu bir anaya yazıldı zaten, sözlerinin derinliğinden çok belli.
0: Hapusta yazılmış.
1: Evet, hapusta yazılmış. Evet, evet. 60'larda galiba Almanya'ya gidiyor bir konser için. Dönüşte araba sürüyor ve sürmeyi bilmiyor aslında. ve kaza.

0: yapıyor. Kazadan dolayı 3 ay cezaevinde yatıyormuş. Orada tabii kalem kağıt da vermiyorlar ustaya. O da kibrit çöpünden işte
1: Kibrit çöpüydü.
0: o siyah tarafını ıslatıp böyle
2: O şekilde yazmış.
0: yazıyor.
1: Nasıl yazmak istemiş değil mi?
2: Ya
1: o
2: böyle
1: zaman hiçbir şey
2: böyle
1: tutamıyor
2: ozan
1: seni.
2: Oluyor.
1: Yani ne
2: Tutamaz.
1: olsa, nereye olsa
2: Evet.
1: yazacaksın yani. Dönüş
2: Yani
1: yok.
2: aklına yazmış, zihnine yazmış, kibrit çöpüyle yazmış ama yazmış sonuçta. İyi ki de yazmış yani.
1: Biz de iyi ki söylüyoruz o zaman. Söylemeye
2: İşte.
1: devam ediyoruz ve sen de bizle paylaşıyorsun. O zaman
2: Eyvallah.
1: neredesin sen diye. Tüm annelerim.
2: Tüm annelerimize gelsin.

Dembeş geleneği tarihsel olarak uzun epik şiirleri ve hikayeleri ezberden okumak, böylece bir topluluk duygusu yaratmak ve nesiller boyunca anıları canlı tutmak için yapılan bir müzikal icra idi. Daha fazla bilgi edinmek için Diyarbakır'a gelerek ses

0: sanatçısı Samira ile görüştüm. Bilmeyen bir insan için bir dengbej ne olduğunu anlatır mısınız?
1: Bir insanın bizim yörede acısını, kaybını, mutluluğunu böyle doğaçlama, dile getirme.

0: Olduğum Asya, hoş geldin.
1: Hoş bulduk Ümit'ciğim. Hatırlıyor musun bu şarkıyı aynı dönemde stüdyoda çalıştığımızda yapmıştın?
0: 99.
1: Ve ben demiştim ki bu şarkı çok patlayacak, acayip bir şekilde patlayacak demiştim. Gerçekten de çok da sevildi. Çok başarılı oldu. Sen zaten benim canım arkadaşımsın. Çok iyi müzisyensin, çok iyi bir besteci ve söz yazarısın. Bütün sözcüklerimi söyledim, ben gidiyorum.
0: Tabii biz 20-25 sene beraber bir şekilde benim şarkılarımı da seslendirdin. Gözleri yüzün yeşili unutup gitti. Ve tabii de yeni iş projelerde de görüşüyoruz. Ama çok tatlı yeni şeyler de yapıyorsun. Onları ben duyuyorum ama belki izleyicilerimiz de duymak isterler. Neler yapıyorsun son dönemler?
1: Hatıran Yeter çok sevdiğimiz bir şarkıydı. Sahnede de okumayı çok sevdiğim bir şarkıydı. Yılmaz Tatlıses'in bestesi ve sözleri de Ahmet Selçuk İlkan'a ait. Ben onu biraz daha enerjisi yüksek ve yaza uygun bir tarzda yeniden okudum. Ve kendi tarzımda tabii ki. Hatta birkaç yorum aldım. Aa, ne kadar kötü ses, bunu Ferdi Baba'dan başkası okumasın falan diye.
0: O alışkanlık
1: diye
0: oluyor kulaklarda.
1: Evet.
0: Ama sen bambaşka bir yorum katıyorsun.
1: Evet, yani tabii herkes kendi yorumuyla icra eder. Her şarkının farklı yorumu olabilir. Özet olarak Ümit'ciğim, senden yeni şarkı bekliyorum yani.
0: Kesinlikle onu yapacağız. Ama tabii senin o kadar, ben Tint aradık tabii programdan önce. O kadar güzel şarkılar var ki yani, vurulmuşum sana isyankar, yoksun sen pişmanım. İnanılmaz şarkılar var ama onlardan bir tanesi var ki acaba onu mu okusak, çok severim. İlk sen okudun bu şarkı çünkü. Tabii. Olmadı yar.
1: Tamam, memnuniyetle.

0: Özlemişim, vallahi özlemişim. Bayılıyorum ya. Mutlaka yani sahne alıyorsun bir yerlerde değil mi? Yani
1: çıkıyorum bu, ama çıkıyorsun. Böyle oturarak şarkı söylemek ama de çok kolay değil. Ufak tefek hatalarımız olacaktır.
0: Geçmiş yıllarda biz tabii dediğim gibi 20-25 sene oldu tanıştığımızda Gözleri Yüzün Yeşil diye bir şarkı paylaşmıştım seninle. Ne de güzel okudun. Bir de unutup gittiğinden bahsetmiştik ama bugün Gözleri Yüzün Yeşil'ini yapabiliriz.
1: Yapalım.
0: Ben bunu da ilk defa aslında sahnede ilk defa duyacağım. İkimiz için de bir ilk olacak. Hiç ben canlı çok dinledim ama çıktığı zamanlarda... Oldu zamanlarda ama orkestrayla ilk defa duyacağız. Değerli orkestra arkadaşlarımızla birlikte.
1: Çok güzel bir şarkı bence, çok güzel.
0: Bir denesek mi acaba?
1: Emeğine sağlık.
0: Gözleri Yüzün Yeşili.

0: Canına sağlık,
1: Senin
0: nefesine
1: de
0: sağlık
1: kalemine
0: ya.
1: sağlık, emeğine
0: Valla.
1: sağlık.
0: O dinlemelere doyamıyorum. Valla çok özlemişim seni.
1: Çok sağ
0: Çok özlemişim sesini, seni çok özlemişim. Beni bu şarkı yazdığım zamanlara götürdü. Acıbadem Kadıköy'de İstanbul'a geldiğimde kaldım evde yazmıştım bu şarkıları. O kırık dökük evler gibiydi. Ay çok güzel
1: Çok
0: zamanlarmış.
1: güzel sözler
0: Yine
1: değil mi?
0: aynı
1: Kırık
0: dönem
1: dökük.
0: yazdığım bir şarkı vardı. Dön Bebeğim. Tarkan okumuştu 1994'te. İnşallah Best of Him'in seni de bunu seslendireceğiz. O şarkı mı okusak acaba? Onu mu
1: Bence
0: okusam
1: oku.
0: ben?
1: Ben olsam öyle bir şarkıyı kimselere vermezdim zaten.
0: Ama işte öyle olsa bu sefer gözlerimizin yeşil unutup gittiği paylaşamazdık. Dön Bebeğim, öbür tarafta diğer arkadaşlarına verdiğim şarkılar. Ömür yetmez hepsini okumaya. Ben paylaşmayı çok
1: Çok var
0: seviyorum.
1: ama sende de
0: Bizim
1: maşallah.
0: jenerasyonumuz da çok severdi. Paylaşmayı birbirini tatlı tatlı dokunuşlar, daha iyi olması için işlerin
1: Destek de vardı. Çok
0: destek vardı.
1: birbirimize
0: Çok önemli.
1: vokallere
0: Aynen öyle
1: gelirdik, değil
0: herhalde.
1: mi?
0: Ben deminden beri kendimi zor tutuyorum sana
1: Aa,
0: back vokal
1: lütfen.
0: yapmamak için.
1: Katıl
0: Yok yok.
1: ne
0: Bir
1: zaman
0: senin
1: istersen.
0: sesini duyalım. Ben de, ama yapacağım. Back vokal kesinlikle çok istiyorum. Dön Bebeğim bir seslendirsek, ben de o günlere gitsem. Bakalım o Acıbadem Kadıköy'deki o evde nasıl umutlu, ümitli şarkılar çıkmış, onlardan bir tanesi.

0: Sağ ol, teşekkür ederiz.
1: Şahane.
0: Çok tatlı zamanlardı gerçekten. Biz 90'larda çok güzel bir zamana denk gelmişiz. Her şey yapımcılarıyla, prodüktörüyle, sözlerleri, bestekarlar, solistler, aranjörler, çok değerli adamlar. Tabii ki ben biliyorum Nilüfer Hanım. Çok değerli bir yeri var senin hayatında Nilüfer Hanım'da. Nilüfer Hanım'a sevgilerimiz, saygılarımız sunuyoruz. Çok değerlidir. Tabii ki sen back vokal yaptın o dönemlerde. Ben de işte Sezen, Ajda Pekkan o taraftan yürürken.
1: Evet,
0: bir
1: o dönem dönemde
0: bayağı bir zaman geçti ama bahsettiğim tabii 25 yıl, 30 yıl oldu değil mi? Daha fazla olmuş.
1: Fazla yıllara girmeyelim. Evet, tabii böyle değerli insanlarla bir araya gelebilmek de bir büyük şanstı. Bana da mesela hem Nilüfer'le tanışmak, sonrasında ilk albümde Onno Tunç'la çalışmak, Aysel Gürel... Yani isimleri unutuyorum. Yaşlandım artık biraz.
0: Ümitçim, kusura bakma.
1: Fakat bunlar gerçekten büyük, benim için mucize gibi yani. Onno Tunç gibi bir insanla, bir müzisyenle çalışmak ve hele hele ilk albümde büyük bir şans değil mi? Ve hepsi çok çok değerli insanlar. Onlardan çok şey de öğrendim. Kesinlikle. Çok kazanımlarım oldu. Artı müziğin gerçekten çok kaliteli bir şekilde yapılabileceğini, iyi müzisyenler olduğunu, buradaki müzisyen arkadaşlarımız gibi çok kıymetli insanlar olduğunu ve iyilerin bir araya gelmesiyle de 5 yıldızlı bir işin ortaya çıkabileceğini öğrendim. Bu kazanımlar için hepsine minnettarım. Bütün benim için emeği geçmiş herkese binlerce kez teşekkür ederim. Nilüfer Hanım'a gelecek olursak belki o da gelir senin programına.
0: İnşallah. Tabii ki bekleriz. Şeref duyarız. Tabii evet, ki değil mi? Baş tacımız.
1: Evet, benim de baş tacım. Benim ki çok kıymetlimdir. Hala dostluğumuz sürer. Hiç elini üstümden çekmez.
0: Ben de hala görüşürüm. Hala.
1: Ben çok beni daha çok arıyor. Ne yapıyorsun? Bir şey yapıyor musun? Evde mi oturuyorsun?
0: Evet. Şey de çok güzel. Bir dönemler Sezen de benim başıma gelmişti. Yani minicik bir ışık, bir parıltı görseler onu daha çok aydınlatmak için uğraşırlardı ya.
1: Öyleydi
0: o aşı çok güzel bir aşı. Evet. Bize de Fuat abilerden, Mazhar abilerden, Sezen'den hepsinden çok güzel geçti. Onlar bize o içlerinde olan o müthiş bir sevgi, o ışık. İlla bu tarafa geçirecekler onu. Yani o zaman rahatlıyorlar. O, evet. Ondan haz duyuyorlar. Onlara çok büyük bir sevgiyle ilgili alakalı bir şey.
1: Çok da şimdi tam tersi galiba. Biraz biz, insanlar başkalarının başarılarından hatta rahatsız bile olur oldular.
0: Biz hiç o enerjilerde değiliz vallahi billahi. Nilüfer Hanım'ın çok güzel.
1: Biz şeyiz yani, kalbimizi hiç bozmadık. Ben seni de öyle biliyorum.
0: Sağ ol,
1: kendini korumuş insanlarız.
0: Sağ ol,
1: temiz kalmış insanlarız çok şükür.
0: Nilüfer Hanım'ın da şahane şarkıları var ama tabii ki Kayağan. Şarkıları muhteşem değil mi?
1: Büyük müzisyendi.
0: Yani gerçekten. Ne güzel, ne inanılmaz şarkılar yazdı. Ben hayranım tabii ki daha bu program içerisinde, Ümit şarkılar içerisinde nice güzel, çok değerli sözlerleri, bestekarlar dediğim gibi kompozitörlere yer vereceğiz. Ama bir Kayağan şarkısı söylemez miyiz ya?
1: Söyleriz.
0: Olur değil mi?
1: Tabii. Şahane olur.
0: Hazır mıyız?
1: Hep anarız onu da.

0: Benden mi?
1: Çok
0: Neşan'ın
1: tatlı
0: ya. Şarkı değil mi?
1: Vallahi inanılmaz.
0: Çok enerjisi yüksek bir
1: çok
0: şarkı.
1: Çok iyi şarkılar. Ama sen de muhteşem okuyorsun. Kabul et. Kabul et.
0: Canım benim.
1: Çok
0: sağ
1: iyi
0: ol.
1: Okuyorsun.
0: Biz birbirimizi seviyoruz da ondan evet. Bize de
1: hiç öyle değil.
0: Eksiklerimizi.
1: Benim bayıldığım inanılmaz şarkılarım var. Söyleyeyim sana. Bugün normalde repertuarda bu yoktu ama ben rica ettim. Sen de beni kırmadın. Şahane bir şarkım var ki. Yoksun sen. Sözlerini Aysel Gül'ün yazdığı, müziğini Sinan Bekösen yaptığı ve senin şahane seslendirdiğin bir şarkı. Onu duymak için bütün gündür sabırsızlanıyorum. Yoksun sen, yapalım mı?

0: ne güzellik.
1: Senin için.
0: Vallahi muhteşemdi. Gözlerim doldu ya. Çok çok iyiydi ya. İyi çok geçe, çok geçe ya. Nice güzel şarkılar söyle. Ve ben ne yap elimi çabuk tutup çok tatlı bir şarkı hazırlamamız lazım. Çok güzel mutlu oldum. Vallahi o kadar iyi ki geldin. Ah, çok güzel şarkı. Çok güzel acayip bir yerlere götürdün beni ya. Bir ses, bir şarkı böyle bir götürür mü? Evet oluyor, evet oluyor.
1: Evet, çok teşekkür ederim, sağ ol.
0: Çok şarkı vardı. Seçtik içerisinden Pişmanım Var. Ama ben bugün seni dinlemeye geldim buraya.
1: Akış böyle Vallahi. Miydi? Tamam canım, sen nasıl istiyorsan öyle yaparız. Yani zaten senin benim şarkıları toplasak bize 15 program falan lazım. Çok şükür o kadar çok şarkımız var. Ömrüm,
0: çok özlemişim sesini, çok özlemişim. Eminim seyircilerimiz de TRT Müzik ekranının başına şu anda kilitlenmiş bütün insanlar da, onların da gözleri doldu eminim. Bambaşka tatlı bir yere gittiler. Bunu bize yaşattığın için çok teşekkür
1: Efendim,
0: ederiz.
1: Ben teşekkür ederim. TRT'miz başımızın tacı. Ben çok ufaklıktan başladım TRT'de. Oo, neler neler. Çok güzel zamanlarımız geçti.
0: Pişmanım yapalım peki.

0: Teşekkür ederiz.
1: Kimin
0: Şahanesin
1: şarkısı
0: valla.
1: hatırlıyor musun?
0: Suat Suna.
1: Evet.
0: Hatırlamaz mıyım? Söz müzik Suat Suna.
1: Sözün
0: Suat'cıma da buradan selamlarımızı
1: sevgiler
0: iletiyoruz canım benim. İnşallah seni de bekleriz Suat'cığım, inşallah. Aa, çok güzel, çok tatlı adamdır. Çok sevdiğim bir arkadaşım o da. Vay be, neredeyse programın sonuna geldik. Daha son şarkılar
1: ama
0: ben doyamadım bir
1: Ümitçim.
0: Türlü. Ben daha fazla şarkı söyleyecektim ama sen geliyorsun diye. İki üç şarkıyı seni daha çok duymak için yaptım bunu.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Ama çok güzel şarkılar gerçekten. Bunları da emin ol seyircilerimiz çok özlemiştir. Emin ol. Ben her daim. Ama bugün canlı canlı duyunca çok rahatladım.
1: Çok
0: ama
1: çok gerçekten çok iyi müzisyenler. Bütün
0: sağ
1: ekibe
0: olsunlar.
1: De teşekkür ederiz.
0: Hakan Yeşil Cave Orkestrası'nın bütün arkadaşlarımız çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olsunlar, var olsunlar. Hatıran yeter. Ama senden bir başka oldu bu şarkı. Ben senden duydum. Çok başka bir lezzet. Çok başka bir tat geldi.
1: Ya Hatıran Yeter birçok sanatçının
0: tabii
1: yeniden icra ettiği bir
0: tabii
1: şarkıydı. Fakat ben kendi tarzımda biraz daha yaza uygun bir modda tekrar okudum.
0: Evet.
1: Ve teşekkür ederim Yılmaz Tatlıses'in ailesine. Kendisi vefat etmiş çünkü. Aa, Allah rahmet eylesin. Ve sevgili Ahmet Selçuk İlkan'ın sözleri.
0: Ahmet
1: o da,
0: abi, Ahmet Selçuk
1: o da
0: İlkan
1: sevgiyle
0: çok değerli.
1: Tabii ne demek dedi. Çok mutlu oldum. Aa. Dolayısıyla Cüneyt Yamaner aranjmanıyla yeniden canlandı şarkı.
0: Süper oldu. Ki biz şimdi duyabilecek miyiz bunu?
1: Duyarız.
0: Duyarız da
1: çok kolay ya.
0: Yaşa be.

0: Canım arkadaşım, sevgili arkadaşım, iyi ki geldin, şeref verdin. Şahane programdı, sesini duymayı çok özlemişim. Orkestramız da gerçekten çok mutlu oldu. Umarım sen de mutlu
1: Çok.
0: olmuşsundur bugün geldiğin.
1: Çok
0: Çok teşekkür
1: teşekkür
0: ederim.
1: ederim.
0: Ellerine, canına, ayaklarına, nefesine, her şeyine sağlık olsun. İyi
1: Sağ
0: ki
1: ol.
0: varsın,
1: Ben de
0: iyi ki
1: teşekkür
0: geldin.
1: ediyorum.
0: Çok sağ olsun. Bir tane bir son bir şarkı ile kapatacağız. Senin de
1: Tamam.
0: sevdiğin bir şarkı
1: Tamam.
0: ile de senle kapatacağız. Ümitli şarkılar. Bir sonraki ümitli şarkılarda tekrar görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Sevgiler, saygılar.

yeniden Serkan Çağrı sahnesinde buluşmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Her hafta olduğu gibi bu hafta da yepyeni bir repertuarla ve yeni yorumlarla karşınızdayız. Sana

0: Evet, TRT Müzik severler. Bu hafta yine sizlerle beraberiz. Kim var bugün konuğumuz? Rahim Sağlam abim, benim çok sevdiğim bir ozanımız. Dediğim gibi her programda söylüyorum. Parmakla sayılacak kadar kaldılar. Allah onlara sağlık sıhhat versin.
1: Sağ ol.
0: Üstadım, hoş geldin, şeref verdin. Önce bir seni tanıyalım. Kendini tanıttıktan sonra da senden güzel bir eser alalım.
1: Ben 1961 doğumluyum. Erzurum Aşkale doğumluyum. Erzurum'da ikamet ediyorum. Yıllardır da birkaç kanallarda program yapıyoruz. Rahim Sağlam olarak sanatımızı 40 yıldan beri Erzurum'da ben sürdürüyorum.
0: Bugün usta, de kimlerden feyiz aldınız? Sözünüzü kestim.
1: Vallahi
0: kimlerden
1: ben,
0: ya da esinlendiğiniz bir ozan, örnek aldığınız bir ozan.
1: Kimi diyeyim ki yani aşıkların hepsiyle Reyhani Çobanoğlu, Mahsuni, Kızıltuğ, bu aşıklardan çok etkilenmişim. Papur, buna benzer nice aşıklardan beraber olduk konserlerde yıllarca derken Erzan Bey,
0: maşallah,
1: bugün
0: maşallah.
1: De sizin konuğunuz olmak bana şeref verdi.
0: Şeref verdiniz ya. Abi. Hoş geldiniz, şeref
1: bu
0: verdiniz.
1: Sesine de bir can diyeyim.
0: Allah razı olsun.
1: Biraz
0: biz
1: önce
0: de sana can diyelim abi. Senden hemen bir eser alalım.
1: Etkiledin beni biraz
0: Allah
1: önce.
0: Allah razı olsun. Bir eser alalım ustam senden.

0: Abi bunun bir hikayesi var mı? Yani bir sitem kardeşe, gerçi herkesin kardeşinin sitemi var.
1: Yani Erzan Bey, gerçekten genelimizde var, halkımızda bu yara var. Bende de var. Bir.
0: Anamız bir, babamız bir.
1: Şimdi olduk el mi kardeş?
0: Gerçi artık kardeşlik, akrabalık bağları eskisi gibi sıkı değil ama inşallah iyi olur abi.
1: Yani buyur. Diyelim ki bekar zamanımızda bir evde büyüdük, ana babadan olduk. O zaman çok tatlıydık, iyi kardeştik. Ama evlendikten sonra...
0: Sözünü acaba... bana kestim. Ozan diyor ya, 8 kaşık bir çorbaya batardık. Şimdi bize hüküm ediyor el kızı. Evlenince olay bitiyor.
1: Olay bitti. Ondan sonra da soğukluk başlıyor.
0: Aynen. Ustam izin olursa bir tane de ben okuyayım. Bir Ali Kızıltuğ yad edelim. Bir neredesin? Reyhani de neredesini var. Ali Hoca'dan bir tane okuyalım rahmetli.
1: İkisine de Allah rahmet eylesin.
0: Amin. Buyurun arkadaşlar.

0: Vay vay vay.
1: Parmaklarınıza sağlık. Rahmetli Kızıltuğ, mekanı cennet olsun.
2: Allah rahmet eylesin.
1: Üstadım.
2: Üstadımıza.
1: Kitabın divandan dökülenler. Bu kitabı ne zaman yazdık sevgili Rahim abi?
2: Hemen
1: ne zaman çıktı?
2: 1-2 yıl oldu Ercan hocam. 1-2 sene çalışma yaptık üniversitede, Atatürk Üniversitesi'nde.
1: Kaç tane şiir var üstadım içinde?
2: 300'e yakın. Yani tamamını da koyamadık. Bir 200-300 daha var. Böyle eskilerden.
1: İnşallah seyircilerimiz de baksınlar. Rahim abinin eserleri gerçekten güzel. Bizim Reyhan Usta'nın da kitabı vardı. Nuri abinin de, diğer ozanlarımızın da. Bunlar milli servettir. Yani zamanla çok lazım olacak. Hiç ara vermeden bir eser de alalım senden.
2: Ha kurban.

0: Poyrazoğlu ağlattı beni.
1: Can.
0: Poyrazoğlu ağlattı, sen de ağlattın beni. Orhan abi de ağlattı. Ozanlardan beni Nuri abi de ağlatacak, iyi biliyorum.
1: Çünkü...
0: Hiç, buyur abi.
1: Erzan Bey, zaten siz duygusal bir insansınız. Sanatçı her zaman duygusaldır. Zaten okuduğun ritimler hep bize çok yakın. Aynı yürekten okuyoruz. Maşallah sesin de çok tatlı.
0: Teşekkür ediyorum. Allah vatanımıza zeval vermesin. İçeride senden kuliste dinledim. Bir tane kahramanın türküsü. Hiç ara vermeden alalım abi.
1: Hemen...

0: ne güzel bir eser.
1: Kurban olduğum
2: sağlık. 16 devlet
1: senin hoşuna Osmanlı gittiyse ne güzel benim için.
2: Ki Osman, ya milli duygular var insanlarda. 16 devlet Osmanlı İmparatorluğu'nu temsil ediyor.
1: Evet.
2: Burada en çok da şanslı kafiyede Vanlıyım ya.
1: Burada Vanlılar çok şanslı. Yani çok Poyrazoğlu şanslı. Çok şanslı.
2: Eyvallah. Şimdi Allah herkesin atasına rahmet eylesin. Sağlar uzun ömürler versin. Baba ana deyince benden film kopuyor. Şimdi bizim Metin Karadevi kardeşlerimiz bir babam türküsü okudu.
1: Evet, onun baba.
2: Üstad istersen güzel. Sen eşlik et.
1: Olsun,
2: şeref
1: başım
2: duyarım.
1: Gözün sana eşlik etme şeref.
2: Ne zaman rastlasan birinin, yaşlı birine kör olaydım babam aklıma gelir.
1: Aklıma gelir.
2: Şey okuyalım abi.
1: Metin Karada değerli bir kardeşimizdir.
2: Buradan ona selam olsun.

0: yaparsın.
1: Ozan Hanım'ın biri dedi ki, hatta İhsan abi, İhsan Yavuzer dedi ki, Melodistan'a giderken demiş ki senin önce bir aşık olman lazım. Demiş hocam zaten birini sevmen lazım demiş. Hocam demiş kızı nereden bulayım? O da demiş ki demiş olmayan birini seveceksin. Onun için irticalen de olsa ya da mesela sizde inşallah ileriki programlarda dağı görseniz yazıyorsunuz, konuya yazıyorsunuz, güzele yazıyorsunuz, Allah'a yazıyorsunuz. Her babayı inkarı değil. Bu konuda dikkat edin, biraz aşk kokuyor yani, bir sevgi var.
0: Aynen burada. Aynen. İşte Erzan Bey yengen hani dedi ki bunu kime yazmışsın dedi. Ya dedim senden başa kime yazacağım bunu yani.
1: Eyvallah eyvallah. Aklıma şey geldi. Allah mekanını cennet etsin. Aşık Ruhani Baba'nın bir türküsü vardı. Bunu ben dinlemiştim ama sen de çok güzel okumuştun. Şimdi bizim orkestrayla bir deneyeceğiz inşallah. Ruhani Baba'nın da ruhu şad olsun. Bir tur bizim evde diyelim.
0: He, tur bizim evde. Bu
1: arkadaşlar
0: eşlik etsin. Derya mı babanın Erzan Bey?

0: Öyle mi?
1: He,
0: Ruhani Baba'dan dinlemiştim
1: Yusuf
0: ben o zaman.
1: Yusuf Elli, Aşık Derya'mı babanın ama ben bunu derleyerek kasetlere okudum 30 sene evvel.
0: Ha, Mahlas'ta diyor Derya'mı çalım satınca.
1: Ha, işte orası. Derya'mı çalım satınca çocukları beni tutunca hanım süpürgeyi kapınca.
0: Tur bizim
1: evde. Tur bizim
0: evde. Şimdi benim orkestradan bir dinle bakayım. Eşlik edebiliyorlar mı? Buyurun arkadaşlar.

0: Olduğu kadar güzel oldu.
1: Çok güzel oldu.
0: Deryaman'ın da değil mi üstadım?
1: Deryaman'ındır. Bu Artvin Aşık Deryaman'ındır. Yusufeli.
0: Biraz böyle mecazi anlamda güzel şeyler söylemiş.
1: Gerçekten
0: ama
1: güzel.
0: Ama günümüzde de yalan değil ha. Bazen dolapta yemekte kalıyor. Kediler, köpekler. Bizim evde de bir kedi var ama dolapta yemek yok söyleyeyim ben size. Üstad hiç ara vermeden.
1: O türkülerden de var bende.
0: Oo, senden alacağız. Senden güzel sıradaki türküyü alalım. Hatta iki tane üst üste alalım senden üstad. Buyur.
1: Tamam, başım gözüm üstüne.

0: Ne güzel sözler ya. Ne güzel. Hazreti Hüseyin sevilmez mi?
1: Evet.
0: Değil mi?
1: O mübarek ona insanlar.
0: Yazdığımız sözler bile az kalır onlara.
1: Efendimizin torunu Hazreti Ali'nin bu Ehl-i Beyt.
0: Üstad ağzına sağlık, yüreğine sağlık. İnna lillahi yapalım arkadaşlar.

0: Sevgili Rahim abi, Rahim sağlam.
1: Can, Erzan
0: hocam. Hoş geldin, tekrar şeref verdin.
1: Teşekkür
0: Feyiz
1: ederim.
0: Feyiz aldık, tad aldık.
1: Allah şerefini var eylesin.
0: Bu haftaki programın da sonuna geldik. İnşallah bir dahaki hafta güzel bir ozanımızla. Değerli müzikseverler, bu haftaki konuğumuz Rahim Sağlam'dı. Kalemine, sazına, yüreğine sağlık. Hocam senin de son sözlerini alalım. Seninle bitirelim inşallah.
1: Erzan hocam, bugün size konuk olduğum için çok mutluyum. Böyle bir güzel kardeşim, güzel sanatçı kardeşimle, yanık sesli bir sanatçımız, kardeşimiz gerçekten yıllardır konuşuruz, tanışırız. Bugün de programına nasip etti Allah.
0: Teşekkür ederim.
1: Geldik. Çok mutluyum. Bu ekibe, ekibine, arkadaşlarına, enstrümanların hepsini, kardeşlerimize saygılarımı, sevgilerimi,
0: TRT adına çok teşekkür
1: izleyicilerimize
0: ediyoruz.
1: Saygılarımı, sevgilerimi
0: çok
1: gönderiyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum.
1: Bir kıta uzun hava çekip peşine bir hiçbir kuvvet vatanı bölemez diye Türkiye ile bağlama istiyorum.
0: Potpourri'yle de bitirelim. Müzikseverleri arasın alıp diye.

beni konservatuar sınavlarına hazırlamıştı. Sınavı kazandım ve ikinci mülakata girdikten sonra artık enstrüman seçme sınavı oluyordu. Ben de trompeti sevdiğimi, trompet seçmek istediğimi söyledim. Bunu dediğim öyle an zaten bu kadar emin bir şekilde kalkınca oradaki trompet hocası da tamam artık sen benim öğrencisimsin dedi. Ah

Bu toprakların türküleri var, hoyratları, uzun havaları. Bu toprakların türküleri var, barakları, bozlakları. Bu toprakların Neşet Ertaş gibi ustaları var. Ellerinde saz, gönüllerinde aşk, dillerinde hayat. Neşet Ertaş, Bozkır'ın sesi, tezenesi.

Hayat sevinçten kedere, sıladan gurbete, sevdadan hasrete varan bir seyir ve hepsi Neşet Ertaş'ın türkülerinde, bozlaklarında, sazında, sesinde. O çaldıkça, o söyledikçe bir ömürlük yollar yürünür ezgi ezgi, hece hece.

1938 yılında Kırşehir'de doğan Neşet Ertaş, abdallık geleneğinin son büyük temsilcisi. Bağlama ve keman çalmayı öğrendiğinde ilkokul çağlarında bir çocuktur Neşet. Ustam dediği babası Muharrem Ertaş'la yöre düğünlerinde çalıp söyleme başlar o yaşlarda. Neden Garip Garip Ötersin Bülbül adlı ilk plakını 1957 yılında çıkarır. Daha bu ilk plakla yerleşir gönüllere. Sonrası plaklar, kasetler, konserler. Sağlık sorunları nedeniyle Almanya'ya gider ve uzun süre orada sürdürür yaşamını.

Eserleri çalınır söylenir. Eserleri gönül yaralarına şifa, söylenemeyen dertlere deva. Eserlerinde hep insan sıcaklığı, hep sevda. Duygular gizli kalır mı hiç Neşet Usta'nın türküleri, bozlakları söylendikçe, çalındıkça?

0: Sene 1986.
1: 10 yaşındayım ben.
0: 86 yılı benim radyoya başlangıç tarihim.
1: Eyvallah.
0: Efendim, böyle bir diskotekte tanışma vaktim olmuştu benim o zaman. Ankara Radyosu'nun çok mükemmel bir diskoteği vardı. Böyle raflar üzerine dizilmiş binlerce taş plak. O döneme ait 1900 işte 30'lu yıllardan 40'lı yıllardan ta 60'lara kadar 70'lere kadar gelen hem 45'lik plaklar vardı hem de büyük plaklar vardı.
1: Evet.
0: Ben orada böyle bu Necmi Rıza Ahıskan, efendim işte Alaaddin Hoca, Bekir Sıtkı Sezgin ve eski hafızların tamamının ve üçer tane şeyleri vardı.
1: Evet.
0: Adetleri vardı. Plaklarının yedekleri de vardı aynı
1: Ya
0: zamanda. Taş
1: yıpranmaya
0: plak.
1: karşılık
0: Tabii tabii böyle
1: bulunsun diye.
0: raflarda muntazaman dizilmiş. Çok güzeldi. Bir de büyük bir plato vardı. Dışarıya herhangi bir plak çıkarmak yasak o zaman. Ben bir tane ortam teybi götürdüm böyle, ortam sesini alan. Plato da çalıyor. Ben onların tamamını
1: Kaydediyorsunuz.
0: kaydediyorum.
1: Ya.
0: A'dan Z'ye. Yanımda belki 10 tane şey götürüyorum. Bant götürüyorum.
1: Kaset.
0: Baştan sona kadar çalıyor. Benden başka da diskotekte Allah'ın bir kulu yok. Çalıyor, ben kaydediyorum. Çalıyor, ben kaydediyorum. Bir sürü şey böyle yüzlerce kaset doldurdum. Yani oradaki varit olan, bulunan ne varsa. Ama bunları dinledikçe bunların etki alanlarından bir türlü çıkamıyorum kardeşim. Yani
1: Ya.
0: hiçbir şeyden zevk almıyorum, hiçbir şeyden tat almıyorum yani. Kendimden de zevk almıyorum. Kendi okuduğumdan da hoşlanmıyorum ondan sonra. Böyle bir garip ikileme düştüm. Baktım ki yani benim dışında herkes zevki alem içinde
1: Memnun bir
0: ama
1: sıkıntı yok. Tabii. Tabii.
0: ben büyük bir rahatsızlık, büyük bir keyifsizlik. Çünkü bu
1: Ya.
0: icraları dinlediğim zaman diyorum ki ya Rabbi ben neredeyim diyorum ya.
1: Ya.
0: Bu insanlar kim, ben kimim diyorum yani. Bak Ankara Radyosu, sen buradasın.
1: Öyle bir söz var
0: Böyle
1: ya, efendim nerede, ben neredeyim diyor
0: yani
1: ya.
0: evet.
1: Ya.
0: Bu insanların böyle bu mümtaz gidişlerini, oradaki o icralarını, Münir Bey'in hakeza öyle, herkesin. Yani unutulmuş, bilinen bilinmeyen ne kadar ne varsa o diskotekte var. Yani o döneme ait ne ararsan orada vardı.
1: Ya.
0: Ben oradan o kadar çok beslendim ki.
1: Tabii.
0: Yani şimdi oturuyorum, düşünüyorum Boracığım. Yani iyi ki orada vakit geçirmişim. Yani bu silerdim plakların üzerlerindeki o tozları falan alırdım.
1: Güzel.
0: Efendim böyle bir uğraş içine girmiştim ben. Benim adımı şey koydular. Taş plak ses. Öyle etkilendim ki.
1: Eyvallah.
0: Efendim, gözü ceylan gözüdür, bakışı
1: Allah
0: mestanedir.
1: Allah. Şükrü Tunar.
0: Şükrü
1: Vay
0: Tunar,
1: vay vay
0: Allah
1: vay.
0: rahmet
1: Ne
0: eylesin.
1: eser ve ne
0: Klarnetin
1: icra.
0: devi.
1: Ya.
0: Ne güzel besteleri var.
1: Muhteşem efendim ya.
0: Onunla bir gün inşallah ileriki dönemlerde onun şeylerini, taksimlerini falan da yayınlayalım
1: Dinletelim.
0: inşallah.
1: Eyvallah.
0: Müthiş bir insan. Perihan Altındağ Sözer'den dinleyelim bu eseri.
1: Efendim bu icra da yine daha evvel programlarda konuşmuştuk. Hani Zeki Müren'in bir icrasını dinletmiştik Karanlık Ufkuma diye. Beni çok etkiler. Bu da o beni böyle paramparça eden, çocukluğumdan beri dinlediğim, bildiğim eserlerden bir
0: Ama işte
1: tanesi.
0: seçilmiş eser,
1: Ya,
0: seçilmiş
1: muhteşem efendim.
0: solist.
1: Cuk oturmuş yani.
0: Yani. Yani.
1: Şimdi Ferah'ın da o
0: Evet.
1: şarkı için
0: Tabii.
1: biçilmiş kaftan.
0: Tabii.
1: Şimdi dinleyelim.
0: Tabii, evet.

0: Ya. Böyle bir nazlı okuyuş.
1: Bir ara şöyle
0: Tablo çiziyor
1: hissederdim.
0: dedim ya, yani
1: Eyvallah.
0: tablo çizer bir resim yapar gibi, yani insanın muhayyilesinde bir şey okurken yani hemen bir resim beliriyor insanın gözünde.
1: Ya.
0: Yani bu ne yapmak istiyor falan diye. Yani sesiyle resim yapmak gibi bir şey bu yani.
1: Şöyle bir hisse kapılırdım hocam. Ben de sizin gibi çok dinlerim. Söylemekten daha çok dinlemeyi severim hatta.
0: Eyvallah.
1: Diyelim bir dönem böyle Perihan Hanım'a taktım, onu dinliyorum filan. Bir süre sonra diyorum eyvah. Şimdi Safiye Hanım bana gücelebilir. Biraz da onu dinleyeyim. Onu dinledim. Ey müzeye şimdi kızacak. Hangi birini dinlesen
0: Tabii.
1: öbürü küsecekmiş gibi geliyordu.
0: Ama hepsi de zirve insanlar
1: Ya.
0: yani.
1: Ya.
0: Hiçbir tanesine de doymak mümkün değil. Doğru. Ne yaparsak yapalım.
1: Eyvallah.
0: Yani harikalar yaratmış insanlar. Yani bu insanlar kendi sesleriyle gerçekten hiç ulaşılmaz yerdeler.
1: Evet.
0: Öykünmek diye bir şey vardır, bilir misin?
1: Eyvallah.
0: Yani bizde hani bir kişi hanende geleneğinde önce ustaya öykünür.
1: Eyvallah ya.
0: Yani o ustanın yapmış olduğu şeylere ona yakın okumak, hatta onu taklit etmek gibi bir moda
1: Evet.
0: girer.
1: Ya. Şarttır efendim o.
0: Evet. Şimdi günümüzün insanlarını tenkit etmek anlamında söylemiyorum. Mesela bir benzetsin istiyorum mesela.
1: Ya.
0: Bizim bu hatıramızda var olan.
1: Andırsın hiç
0: Yani
1: olmazsa.
0: hatıramızda var olan bu bahsettiğimiz bu müstesna insanların, bu
1: Evet.
0: okuyucuların, bu icrakarların mesela bir tavrını, bir tarzını, ya bak bu da ona benziyor diyeceğimiz bir şey arıyorum ben, biliyor musun?
1: Ya.
0: Yani dinleyip de ya bak Safiye gibi okumuş, aynen Safiye'ye benziyor diyebileceğim bir şey arıyorum ben
1: Ya.
0: mesela. Müzeyyen Hanım gibi bir şey oku. Aynen bak onun gibi o kırılgan sesi olan, onun gibi böyle parlak, bülbül gibi böyle
1: Var
0: sesini.
1: var hocam ya maşallah çok güzel
0: Vardır
1: kardeşlerimiz,
0: mutlaka,
1: arkadaşlarımız
0: inşallah
1: var.
0: öyledir.
1: Eyvallah.
0: İnşallah. Yani belki vardır da saklıdır. O, biz
1: Eyvallah.
0: bilmiyoruz yani.
1: Eyvallah.
0: Ki olsun yani, olmasını çok
1: Olsun
0: isterim.
1: tabii efendim.
0: Yine Safiye, bak bizi, Safiye'yle
1: Geldik
0: bize
1: ya. Ya
0: küsmesin.
1: bak küsmesin geldi o da. Ya.
0: Bağa girdim kamışa, su ne yapsın yanmışa
1: Ya
0: demiş.
1: ya. Bunu dinleyelim sonra bir
0: Evet.
1: hatırasını anlatayım
0: Evet,
1: size.
0: eyvallah. Bu da çok güzel bir türküdür biliyorsun.

0: Yani
1: Bu ne
0: bak,
1: efendim şimdi?
0: başlar Safiye Hanım başlamadan o ana kadar porte çalanlar hemen bir anda
1: Ya.
0: kayboluyorlar.
1: Şimdi bunu yeniden bestelemiş. Okurken
0: Evet,
1: tekrar bestelemiş ya.
0: tabii. Yani
1: Ya.
0: şimdi bu bilinen notadaki haliyle
1: Aman
0: bu icra
1: Allah'ım.
0: arasında dağlar kadar
1: Ya.
0: fark var.
1: Ama böyle
0: Ama
1: yatıyor, böyle
0: tabii,
1: okuyor. Ya.
0: evet.
1: Türkülerde de öyle değil mi
0: Öyle,
1: efendim? Bir okuduğunu bir daha
0: evet, aynen.
1: okumuyor ki. Ya.
0: Evet.
1: Şimdi bu Safiye Hanım'la ilgili bir hatıra var. Onu size nakledeyim. İzmir'in çok önemli bestecilerinden Rakım Erkutlu Hoca,
0: Evet.
1: Hisar Camii'nde oranın da imamı biliyorsunuz. Safiye Hanım ona meşke gidiyor. Rakım Bey'in kendi eserlerini meşk etmek için devamlı gidiyor. Camide küçük bir odası var Rakım Bey'in.
0: Allah
1: Orada
0: Allah.
1: beraber meşk ediyorlar. Uç çalıyor Rakım Bey. Nota yazmayı da bilmediği için mübarek Reşat Aysu, kemani Reşat Aysu. O da orada bulunuyor ki orada notayı alacak o eserleri. Rakım Bey okuyor. Sonra Safiye Hanım okuyor. Meşk ettikten sonra. Rakım Bey diyor ki Reşat Aysu'ya. Onun okuduğu gibi al notaya. Bunun okuduğu bu şekilde al. Bu şekilde al diyor ya.
0: Ya
1: Vallahi
0: tam
1: efendim
0: da
1: ya. Bu nasıl bir şey ya?
0: işte Femi Muhsin dedikleri işte o
1: Ya.
0: ağız doğru ağız var ya,
1: Bununki diyor doğru, bununki güzel.
0: birçok insan öyledir ama biliyor musun? Bazı eserler
1: Ya.
0: vardır, vardır. Ondan sonra unutulmuştur, bilinmez. Öyle bir
1: Ya.
0: insanda canlanır ki hayret
1: Ya.
0: edersin. Onu kurallamıştır. Kendine
1: Tabii
0: göre bir
1: ya.
0: şey yapar, onu tekrar şey yapar, var eder yani.
1: Tabii.
0: Onu doğrular, onu daha da üst
1: Tabii.
0: bir kademeye taşır.
1: Ya
0: Şimdi
1: efendim.
0: Safiye Hanım da öyle. Bunların hepsini hangi eseri verirsen ver, kendilerinden de bir parça var içinde
1: Olmaz
0: çünkü.
1: olur mu?
0: Yani
1: Olmaz olur mu
0: kendileri
1: ya?
0: de bir ruh veriyorlar, canlılık
1: Ya.
0: veriyorlar
1: Ya.
0: okudukları esere. Yani hayat veriyorlar. Esere
1: Ya.
0: hayat vermek demektir bu. Şimdi Allah rahmet eylesin, Rakım Bey de bakıyor tabii
1: Ya.
0: işin giderine.
1: Bunun
0: Görüp
1: gibi,
0: diyor
1: bunun
0: ki
1: gibi.
0: böyle olsun
1: Aynısından.
0: diyor. Bunun gibi
1: Ya,
0: yap.
1: ya. Ne acayip efendim, değil mi?
0: Vallahi öyledir.
1: Ya.
0: Şimdi biz tabii bugün son dönemlerde ne yapıyoruz biliyor musun? İnsanların kendinden var ettiği ve kendi duygu ve düşüncelerinin. Safiye Hanım bak bunu yapmış.
1: Evet.
0: Peki bugün toplu icralarda veya ferdi icralarda böyle bir rahatlık kimde var?
1: Ya.
0: Böyle bir rahatlık yani böyle özgürce okumak.
1: Şu önümüzde bir tane kağıt var işte efendim. Onu koyuyorlar, onu okuyorsun.
0: Yani şimdi bu
1: Ya.
0: yeter mi peki bir insana?
1: Yeter mi hiç ya? Yeter mi?
0: Yani buna duygu, yani o kişinin vereceği bir duygu olması lazım.
1: Ya. Bir de öyle bir tabir çıktı. Notadaki gibi. Değil mi hocam?
0: Evet.
1: Neyse o notadaki gibi. Hangi
0: Notadaki gibi
1: notadaki gibi?
0: okuyor.
1: Hangi nota ya bu? Ya.
0: Ama bu bir kural. Yani bu tamam, bu var olmuş,
1: Tabii.
0: kaybolmasın diye
1: Önünde
0: yazmış.
1: duracak bu.
0: Tabii.
1: Evet. Böyle duracak.
0: Evet, ama
1: Ha.
0: buna işte hayat vermek lazım.
1: Ya.
0: Buna başka bir çeşni, buna yağını, tuzunu, efendim, verini koymak lazım. Başka türlü olmaz mı
1: İşte böyle
0: yani?
1: yaptığınız zaman da diyorlar ki bu böyle değil. O
0: Ama
1: çıkıyor.
0: değil işte yani
1: Ya.
0: bu böyle değil aslında.
1: Ya.
0: Yani bu nota
1: Bu
0: böyle
1: değil.
0: değil.
1: Bravo
0: Evet.
1: efendim. Ya. Ne güzel
0: Doğru
1: söylediniz.
0: olan bunun okuduğu.
1: Ya.
0: Yani bu illa böyle olacak demek bu aslında kuralsızlık bu.
1: Ya. Öyle olmalı.
0: Evet.
1: Evet. Güzel.
0: Bence de. Evet.
1: Peki efendim.
0: Evet. Şimdi tabii yine zirve seslerden Sabite Tur Gülerman.
1: Ya. Ona
0: Allah
1: ne
0: rahmet
1: diyorlar
0: eylesin.
1: biliyorsun hocam değil mi? Keman sesli kadın diyorlar.
0: Tabii.
1: Lakabı
0: Ya
1: o.
0: nasıl geniş bir sese
1: Ya.
0: sahip ama çok enteresan. Okuduğu eserlerde o da kendini çok var etmiş önemli bir insan. Yalancıdır hep aynalar.
1: Pınar.
0: Evet.
1: Vah babam vah. Çok güzel.
0: Gir kalbime gör kendini. Allah
1: Ya.
0: Allah. Söze bakar mısın?

0: Yalancıdır hep aynalar. Bir de ilk
1: Ya.
0: sevgideki bakış gibi diyor.
1: Ya efendim.
0: Sözün zarafetine bakar mısın ya?
1: Halılarda
0: Gir
1: nakış
0: kalbime,
1: gibi.
0: gir. Yani söz diyoruz ya, hani söz, önce söz vardı diye bilinen ve işi tahkim eden de bu zaten.
1: Ha.
0: Söz zaten melodinin, efendime söyleyeyim, var olmasının da sebeplerinden bir tanesi.
1: Tabii.
0: Ses ve söz.
1: Tabii.
0: Ama
1: Hocam öyle derdi. Çok affedersiniz, sözünüzü kestim. Zaten o şiirde, yani elinizde bir şiir varsa, onun bir musikisi var.
0: kendi içinde
1: Evet,
0: tabii.
1: bestekar oradaki o müziği süzüp çıkaran kişidir derdi. Yani o zaten var
0: O
1: o.
0: söz
1: Orada duruyor.
0: ilham veriyor zaten ona.
1: Ya.
0: Yani o besteyi
1: Ya.
0: yapabilmek için sözün kendisi bizatihi hareket noktası zaten.
1: Ya.
0: Yani o sözdeki muhteva olmasa, o bestekarın ruhundaki o hareketlenme, düşünce, o doğaçlama neyse, yani o söz onu aslında bir yere sevk ediyor. O gönderiyor kendisini bir yere.
1: Ya.
0: Diyor ki bunu böyle yapalım mesela. Makamı hangi makamda diye mesela. Bunu Hicazkar mı olsun,
1: Tabii.
0: Kürdili Hicazkar mı
1: Kim
0: olsun,
1: belirliyor onu?
0: Uşak mı
1: Söz
0: olsun?
1: belirliyor.
0: Tabii.
1: Ya.
0: Sözün bizatihi kendisi hükmediyor. Diyor
1: Ya.
0: ki yani
1: Beni uşak besteledi
0: beni yani
1: diyor.
0: ben evet ya uşak olsun. Öyle
1: Tabii.
0: karar veriyor zaten.
1: Tabii.
0: Bestekar da diyor ki bu söze bu makam yakışır diyor mesela.
1: Ya.
0: Bu sebeple ama işte tarihin bize getirmiş olduğu eski bestekarları, mesela Hafız Saadettin Kaynak.
1: Ya.
0: Doğuyu harman etmiş. Allah rahmet eylesin.
1: Ya
0: O
1: efendim.
0: bölgeyi. Kendisi de Rizeli malum biliyorsunuz.
1: Evet.
0: Rizeli olması sebebiyle, bir de hafızan olması, hafız olması sebebiyle.
1: Ya.
0: Algısı çok yüksek bir adam. Birçok eserine bak, o şarkın bariz bütün o terennümlerini bestelerin
1: Tabii.
0: içinde bulursun.
1: Ya.
0: Bak, Batan Gün Kan'a benziyor mesela.
1: Tabii.
0: Efendim, onun diğer o Hüseyin'i şarkıları, o geçkileri,
1: Ya.
0: yani hepsi bir algı meselesi. Bunların hepsini almış
1: Senin yazın
0: toplam.
1: kışa benzer
0: Senin
1: diyordu.
0: yazın
1: Bir
0: kışa ben.
1: sevdalı başa
0: Vecdi
1: benzer.
0: Bingöl mesela en büyük yarenlerinden bir tanesi. O da o toprağın çocuğu ya. Yani ne yapıyorlar biliyor musun? Kafa kafaya veriyorlar. O Fırat
1: Ya.
0: mesela. Allah'ım ya Rabbi. Fırat, Fırat Yabasos bağırıyor mesela. Vecdi Bingöl'ün sözüyle yazılmış mesela.
1: Okuyacaksınız onu başka bir programda inşallah.
0: İnşallah. Yani böyle bir şey olur mu ya? Fırat böyle. Ben onun bir hikayesi var bende biliyor musun? Allah rahmet eylesin. Alaaddin Hoca şeyde emisyonda bunu okuyor. Ben de işte radyoya ilk girdiğim seneler yine o zaman. Alaaddin Hoca'yı bilmiyorum. Reha Sağbaş da içeride şey eşlik ediyor hocaya.
1: Ya.
0: Bu eseri okuyor bu. Fırat, Fırat, bin göllerden süzülürsün diye böyle giden. Bu Fırat eserini okurken böyle o kadar etkilendim ki böyle derbeder oldum ben de yani. Reha da ara verdiler, geldiler benim o hali perişanımı gördü yani. O kadar çok etkilendim ki eserde. Alaaddin Hoca şimdi şu anda bize kimdir bu kadın saçları ak benzi sararmış?
1: Ya. Kendi şarkısı.
0: Evet.
1: Ya.
0: Kimdir bu kadın?
1: Bakalım
0: Nasıl tarif ediyor?
1: kimmiş.
0: Bak seyret. Yani ve sonra işi kendine tevdi ediyor. Eserin kendi içinde. Bir hayat, baştan aşağı bir hayatın nasıl cereyan ettiğini, nasıl yürüdüğünü ve insanın nihai halinin ne olduğunu anlatan çok güzel bir eser. Dinleyelim.
1: Peki.

0: Hayatın izleri kaybolmaz zaten. Ne yaparsak yapalım yani. Hayat kendi izini bırakmadan insanın yakasını bırakmaz. Allah rahmet eylesin hocaya. Gerçekten
1: Amin.
0: çok çok etkileyici eserlerden bir tanesi bu da. Önce birinde görüyor, sonra kendinde görüyor bak hayatı. Kimdir bu kadın diyor. Ondan sonra kendisi aynaya bakınca idrak noktası işte bu. Efendim asırlık ezgilerin gene sonuna doğru yaklaşıyoruz. Değerli kardeşlerim, ne yapacaklar?
1: Necdet Yaşar Bey'in, üstadın bir saz semaisinin bir bölümünü çalacaklar.
0: Eyvallah.
1: Arkasından da ben Deniz,
0: Evet.
1: Zeki Duygulu, İzmir'de yaşamış, Beyrut'ta doğmuş bir bestecimiz.
0: Eyvallah.
1: İzmir'de yaşamış uzun zaman. Onun bir Kürdili şarkısını icra etmeye çalışacağım. Derbeder bir aşıkım, yurdum, evim viranedir. Sanki ben bir sarhoşum, dünya bana meyhanedir.
0: Allah Allah. Efendim, tekrar asırlık ezgilerde buluşmak ümidi ve dileğiyle. Hoşça kalın.

0: Metin Şentürk'te gönülden gönüle, yarın TRT Müzik'te.
1: Hayrola çocuklar?
2: Abi biraz ayıp olmuyor mu ya?
1: Anlamadım.
3: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi hızlı biz çözerdik.
4: Buna tıkladığınızda oluyor.
3: Bu kadar mı? Bir forsunuz, bir şeklimiz vardı.
1: Bilmem mi?
2: Şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. Telefonlar full, internetler cayır.
1: Turkcell çözüm gücü.
5: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya.
1: Turkcell çözüm gücü.
2: Necdet abi, geçen senin bir işlem kalmıştı. Ne yaptın? Çözeyim mi onu?
6: Onu hallettik yeğenim. Turkcell'i aradım, şak diye çözdüler.
2: Ne diye diyor?
7: Şak diye.
3: Vallahi bravo Turkcell'e.
1: Turkcell çözüm gücü.
7: Ne yapacağız biz şimdi?
1: Hadi gelin benimle.
8: Her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri, ileri teknolojileri ve üstün hizmet anlayışıyla...
1: Turkcell'lerin yanında...
0: Ağustos 4 Eylül arasında Bin'de efsane yerli pilavlık pirinç 147 lira 50 kuruş yerine 132 lira 50 kuruş. Ekmecik büyük tost ekmeği 55 lira yerine 47

0: Efendim, her hafta olduğu üzere yine birbirinden derin duygularla yazılmış şarkılarla karşınızdayız. Neydi o şarkı? Başlıyor. Şimdi teselli niteliğinde bir şarkı dinleyeceğiz. Yakın zamanda kaybettiğimiz Metin Arolat'ın Ayrılık Olmaz albümünden Dert Değil şarkısı. Hem çok eğlenceli bir şarkı, aynı zamanda da hüzünlü. Yani ikisinin arasına gidip geldiğimiz şarkılardan biri. Belki de bizi etkileyen yanı budur, bilemiyorum. Sizler de eşlik eden var mı Metin Arolat'a?
1: Bu şarkıyla ilgili şunu hatırlıyorum. O albümde çıkış şarkısı değildi. Zannedersem A Yüzü'nün 5. şarkısıydı. Hatta bir sohbette Metin Arolat kendisinin de bu şarkının hit olmasına şaşırdığını söylemişti. Söz müzik kendisine ait. Gerçekten hit olabilecek şarkılardan bir tanesi olarak o gözle bakmamış ilk başta. Ama yıllar boyunca herhalde sahnede en çok aldığı istek Dert Değil olmuştur diye tahmin ediyorum. Gerçekten bir hit olmuştu.
0: Enteresanmış çünkü A1 diye bir tabir vardı ya o dönemde. Hani o çıkış parçaları hep A1'di mesela. Beşinci şarkının bu kadar gündemde olması hala hakikaten bu şarkının başarılı olduğunu gösteriyor. Tekrar rahmetle anıyoruz Metin Aralat'ı ve ne diyoruz? Dert değil.

Sırada usta besteci, şarkıcı ve müzik adamı Kaya'nın bir şarkısı var. Bu şarkıyı Nilüfer de seslendirdi. Hatta hafızalarımızda Nilüfer'in sesiyle kaldığını düşünüyorum. En azından ben de öyle. Çok tatlı bir, naif bir şarkı diyebilirim. Mor Menekşe. Hepimizin sahnede de seslendirdiği, hala söylemekten keyif aldığı şarkılardan yine bir tanesi. Hadi beraber söyleyelim.

0: Üzerinden yıllar geçse de etkisini yitirmeyen şarkılar vardır. Bu şarkı da onlardan bir tanesi. Söz ve müziği Adnan Ergil'e ait. Böyle ayrılık olmaz. Müthiş bir şarkı. Hüzünlü bir şarkı, duygularımıza tercüman olmuş bir şarkı. Hala tazeliğini koruyor. Ben de çoğu zaman programlarımda ilk çıkış şarkısı olarak söylüyorum sahnede. Hem duygusal formda çalınabiliyor hem de daha disco tarzı çalabiliyoruz bu şarkıyı. Değil mi arkadaşlar siz de?
1: Yani aslında slow olarak da icra edilebilen bir şarkı. Lakin programlarda genelde hareketli o enerjisini ortaya çıkartmak için daha hızlı çalmayı tercih ettiğimiz şarkılardan bir tanesi. Bugün de enstrümantal çalalım diye düşündük. Özgürcüğüm.
2: Hadi deneyelim.
0: Hadi bakalım.

0: Şimdi hep birlikte 96 yılına gidiyoruz. Türk pop müziğinin efsane ismi Sezen Aksu'nun Düş Bahçeleri albümünden itiraf niteliğinde bir şarkı diyebiliriz. Hatta bir yüzleşme şarkısı. Masum değiliz. Neler hissettirdi sana Özgür?
1: Galiba kötülüğün olduğu hiçbir yerde masumiyet aranamaz. Herkes payını düşeni alması gerekiyor gibi geliyor bana. Çünkü kelebek etkisi vardır ya. Bir yerde kötü bir şey oluyorsa bir şekilde bizim bence bir payımız vardır onda.
0: Kesinlikle
1: Masum
0: katılıyorum.
1: değiliz gerçekten yani.
0: Maalesef öyleyiz. Hatta birimizin masumiyetinin bittiği yerde diğerinin masumiyeti başlıyor da diyebilir miyiz? Bilemedim. Ama bu gerçeği değiştirmiyor. Hiçbirimiz masum değiliz. Dillerden düşmeyen bir klasik bu şarkı. Bizim için de tabii ki çok özel. Seslendirmekten, çalmaktan çok keyif aldığımız şarkılardan biri yine. Masum değiliz hiçbirimiz.

0: Sevgili Sezen Aksu'nun o müthiş, eşsiz şarkılarından biri. Seni kimler aldı, kimler öpüyor seni? Bu arada benim ismimin hikayesini bilen var mı? Neden ismim Sezen?
1: Bir dinleyelim.
0: Özgür. Nereden bileceksin ki? O zaman kısaca anlatayım. Rahmetli babam askere giderken, babaannem onu uğurlarken bir Sezen Aksu şarkısı çalıyor radyoda. İkisi birbirlerine sarılıp ağlaşıyorlar. O sırada babam diyor ki ileride bir kızım olursa ismini Sezen koyacağım. Böylelikle daha babam askere giderken benim adım konmuş oluyor. Hakikaten de Allah gönlüne göre veriyor, bir kızı oluyor. Benim adım da buradan geliyor işte.
1: Şahane.
0: Çok teşekkür ediyorum. Gurur da duyuyorum tabii ki bu ismi taşımaktan dolayı. Çok önemli bir müzisyenin ismi. O zaman seni kimler aldı, kimler öpüyor seni diyelim.

90'ların en sevdiğim şarkılarından biri olabilir bu şarkı. Bende çok özel. Sözleri Vural Şahin, müziği Ulu Bey Hekimoğlu'na ait. Şahsenem seslendirmişti bu şarkıyı. Şimdi ben de sizler için söylemeye çalışacağım.

0: Evet, merhabalar efendim. TRT Müzik ekranlarında müziğin kalbinin attığı başka sahneye hoş geldiniz. Ben İsmail Özkan.
1: Birbirinden güzel şarkılarla, türkülerle ve dillerden hiç düşmeyen eserlerle evinize konuk olmaya geldik efendim. Biz hazırız. Umarım sizler de bu güzel yolculuğa hazırsınızdır.
0: Evet efendim, az önce sözleri ve bestesi Kemal Taşçeşme'ye ait Yüreğimden Vurdun Beni ile evet programımıza başladık. Anadolu'nun sıcaklığına uzanan dopdolu bir repertuar hazırladık sizler için.
1: Evet, şimdi sırada sözlerini Ali Tekin Türen'in yazdığı, bestesi de yine Kemal Taşçeşme'ye ait çok güzel bir eser var. Bazen insanın söylemediğini bir şarkı söyler İsmail. Bizim programımızın sloganı oldu bu. Ben de şarkılarla duygularımı anlatmaya başlayacağım. Git git yoluna.
0: Haydi bakalım.
1: Haydi bakalım, buyurun.

0: Evet efendim, arabesk. Efendim arabesk sadece bir müzik türü değil. Bu coğrafyanın sevinciyle, hüznüyle, umuduyla yoğrulmuş bir hayat hikayesidir. Evet, başka sahnede biz o hikayenin hiçbir sayfasını eksik bırakmıyoruz efendim. Arabesk de bizim, türkü de bizim, sanat müziği de bizim. Çünkü müziğin her rengi değişse de duygusu asla değişmez. Şimdi o duyguyu Anadolu'nun kadim ezgileriyle efendim sürdürmeye devam ediyoruz. Evet, ne söyleyeceksin sevgili Canan bize?
1: Şimdi öyle bir eser var ki İsmail, benim dinlemekten de söylemekten de çok keyif aldığım bir eser. Umudu da hüznü de aynı ezgide buluşturuyor adeta. Güle yel değdi diyeceğiz.
0: Evet, sahne senin.

0: Ağzına gönlüne sağlık.
1: Sağ ol İsmail. Şimdi biraz tempoyu yükseltelim mi, ne dersin?
0: Vallahi iyi olur.
1: Durmadan devam edeceğiz ama.
0: Tamam. Çünkü bildiğim kadarıyla sırada 3 tane eser var. Efendim birbirine öyle bağlanıyor ki ayırmamız, gönlümüz razı olmadı ayırmaya.
1: O zaman buyurun. 3 tane birbirinden harika eser sizlerle efendim.

0: Kınalar yakıldı. Düğüne hazırız.
1: Şimdi artık düğünler, nişanlar, eğlencenin vakti. Hayırlısı niyetimiz diyoruz efendim. Evet, yeni bir single'ımız çıktı. Şu anda beğenildiğini düşünüyorum. Çünkü sözleri de tam güzel bir düğün, nişan, kına, kız isteme. Öyle güzel bir şarkımız geliyor. Evet.
0: Ben ezberledim. Yerimden eşlik edeceğim sana.
1: Evet. Hayırlısı niyetimiz efendim.

Giymiş beyaz azya cuma namazından gelir. Yârim giymiş beyaz azya.

0: Teşekkürler, sağ olun.
1: En sevdiğim türküyle finali
0: sen
1: yaptın.
0: Başka sahnenin ilk bölümünden beri bunu lütfen oku Canan dedi. Bugüne nasipmiş, beğendin mi?
1: Beğenmez miyim? En çok sevdiğim türkü.
0: Ah,
1: evet, bir başka sahnede buluşuncaya dek sağlıcakla kalın efendim. Hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.

beni konservatuar sınavlarına hazırlamıştı. Sınavı kazandım ve ikinci mülakata girdikten sonra artık enstrüman seçme sınavı oluyordu. Ben de trompeti sevdiğimi, trompet seçmek istediğimi söyledim. Bunu dediği zaman zaten bu kadar emin bir şekilde kalkınca oradaki trompet hocası da tamam artık sen benim öğrencisimsin dedi.

Çok teşekkür ediyoruz kıymetli alkışlarınız için. TRT Müziği'nin saygıdeğer izleyenleri, sizler ekranlarınızın başına ve stüdyomuzdaki misafirlerimiz, sizler de stüdyomuza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet, sözü daha fazla uzatmadan kıymetli partnerim Üstad Selahattin Alpay abimi huzurlarınıza davet ediyorum efendim. Kuvvetli alkışlarınızla. Selahattin Alpay.

Candan teşekkürler. Her şeyden evvel saygılarımı, sevgilerimi ömrüm boyunca bildiğiniz gibi lütfen kabul buyurun. Çok teşekkürler. Hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Tabii ki

0: Ekran başına bizi izleyen değerli dinleyicilerimize de hoş geldiniz diyorum. Ve hemen
1: çok değerli konukları ağırlayacağız, evet, demiştik programın başında. Bugün yine çok kıymetli bir konuğumuz var. Kim geliyor abi, sen söyle hadi bakalım.
0: Türkü.
1: Kuvvetli alkışlarınızla.

0: Ağzına sağlık canım benim.
1: Çok teşekkür ederim.
2: Türkü tekrar hoş geldin. Sefalar getirdin.
1: Hoş bulduk Hamdiyeciğim. Çok teşekkür ederim.
2: Nasılsın? Nasıl gidiyor? Her şey yolunda umarım. Çok güzel çalışmalar paylaştın yakın dönemde.
1: Evet, bir sallama tarzında bir eser seslendirdik, kliplendirdik. Artık albümler maalesef yapamıyoruz.
0: Ben de 38.'ye hazırlanıyorum. Maşallah. Albüm satacak da biz para kazanacağız da. Evet. Şimdi bu tıklama mıklama çıktı.

0: Pardon. Evet, inşallah bahtı açık olur hayatım.
1: İnşallah abi, çok teşekkür ederim.
2: Evet, ben de şöyle bir Şanlıurfa'ya doğru götüreyim o zaman Türkü Deryası izleyenlerini.
0: Mahsure yok.
2: Hadi bakalım.
0: Evet.

0: Yüreğine sağlık abi, harikasın, evet, her zamanki gibi.
1: Nefesine sağlık abim benim.
2: Sağ ol bir tanem. Evet, Türkü de herhalde.
0: Evet, Türkü bize çok güzel bir uzun hava söyleyecek. Değil mi?
1: Evet, ne her güzelin, her yiğidin bir çirkini varmış. Hasan Erdoğan'a ait bu eseri, rahmetli anıyorum kendisine. Evet, Hasan Erdoğan'a ait bu eseri. Evet. Albümde de okumak nasıl olmuştu, onu seslendirmeye çalıştım.
0: Haydi bakalım. Alkışlarınız Türkü için gelsin o zaman. Çok kuvvetli alkışlarınız.

0: çekilecek neresi var?
1: Vay vay vay. Türkü biliyorsan bu Malatya türküsü.
0: Bilmez miyim?
1: Evet.
0: Bilmez
1: Malatya Keman.
0: Albümü de okumuştum.
1: Evet, okumuştum. Harika.
0: Çok severek okudum.
2: Yüreğimden görmesin. Alkışlarınız tekrar Türkiye için.

0: Çok teşekkür ederim hocam. Sağ olun.
1: Yüreğin dert görmesin.
2: Ağzına sağlık bir tanem.
0: Çok teşekkür ederim.
2: Ağzına sağlık.
1: Sevdiğinizi düşündüğümüz bir eserle devam ediyoruz. Şimdi Neşet Ertaş Üstad'dan Neredesin Sen diyeceğiz. Haydi bakalım.

0: Çok teşekkürler. Sağ olun.
1: Ağzına sağlık canım benim.
0: Çok teşekkür ediyorum.
1: Efendim, hemşerilerim gelmiş. Şimdi Malatya'dan bir tane okumasam ayıp olur ya. Doğru mu ya? Vallahi billahi. O zaman ne diyoruz? Malatyalı Fahri Kayan'dan, aslında Mehmet'im de burada. O da çok güzel okur. İnşallah bir gün misafir edeceğiz. Ne diyoruz? Hep beraber okuyacağız. Mevlam birçok dert vermiş. Ya.
0: Haydi bakalım.
1: Sil.

0: Türkücüğüm, evet. İyi ki geldin. Ayaklarına sağlık. Çok güzel benim. Bir program oldu bizce. Sizler de umarım ekran başında ve stüdyodaki seyircilerimiz, sizler de stüdyomuzda keyif aldınız. Aldınız mı? İyi ki varsın. Türkülerin ismin gibi yaşasın bir ömür.
1: Çok teşekkür ederim hep birlikte. Öncelikle ben sizlere çok teşekkür ediyorum davetiniz için. TRT benim için çok ayrı. TRT'den türkülerle dinlemeye başladık, sevdik. Bugün de buralarda sizlerle beraber türküler söylemeyi nasip etti Yaradan. Sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum efendim hepinize.
2: Hadi gelin
1: çok
2: bakalım.
1: Zorisiniz.
2: Gelin beraber.
0: O zaman son bir türküyle veda ediyoruz.
2: Şimdi Urfa'dan neyi okuyoruz? Nemrud'un kızını okuyoruz.
3: Ya vallahi okursanız sevinirim.

0: Metin Şentürk'te gönülden gönüle yarın TRT Müzik'te.
1: Ağustos 4 Eylül arasında BİM'de efsane yerli pilavlık pirinç 147 lira 50 kuruş yerine 132 lira 50 kuruş. Ekmecik büyük tost ekmeği 55 lira yerine 40

Saygıdeğer konuklar, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Ben Hakan Güngör. Klavyede sevgili arkadaşım Tolga Kılıç. Kemanda Can Olgun. Perküsyonda Mehmet Akatay. Efendim, yine bu akşam, bugün çok özel bir konuğumu ağırlıyorum. Çok sevdiğim bir arkadaşım.

0: çok özelliği var. O yüzden bir an önce yanına gidiyorum. Burak'cığım hoş geldin. Hoş geldin.
1: Hoş buldum.
0: Sen ne güzel bir adamsın ya. Vallahi Burak'cığım çok teşekkür ederim. Sayın izleyiciler, Burak benim çok eski dostum. Ben onu ne zaman arasam... Ya öyle bir buyur abim diyor ki... insanı böyle ciğerimden vuruyorsun. Çok teşekkür ederim Burak'cığım ya.
1: Ne diyebilirim ki başka? Üstadım.
0: Estağfurullah. Bak, yani çok teşekkür ederim.
1: Sen benim hem abimsin hem üstadımsın.
0: Canımsın benim.
1: Aynı sektördeyiz.
0: Evet.
1: Ben öyleydim. Sonra sektör değiştirdim ne yazık ki ama... Sen ne dersen benim için olur.
0: Ama sen hangi işi yaparsan sana çok yakışıyor.
1: Aa, çok teşekkür ederim.
0: Gerçekten.
1: Mahcup etme beni. Kızarmayayım.
0: Estağfurullah. Burak'cığım neler yapıyorsun şimdi?
1: Şu an için güzel bir dizimiz var. Yeni başladık. Yeraltı adında bir dizimiz var. Projemiz güzel gidiyor. Güzel de reyting almaya başladı. Şükürler olsun.
0: Çok güzel.
1: Geçen sezondan itibaren... daha erken gireriz gibi düşünmüştüm ben ama biraz geç kaldık. Piyasa malum.
0: Normal.
1: Bu sene her şey bir...
0: Bazen...
1: Evet değişiyor,
0: bazı
1: dönüşüyor.
0: Bazı şeylerin zamanı geldiği zaman oluyor. Mesela bir şarkı yapıyorsun. Çok güzel bir şarkı.
1: Kesinlikle öyle. Kesinlikle
0: o
1: öyle.
0: Gün mesela o yılda tutmuyor ya da o yılda gerekli ilgiyi görmüyor. Aradan 20 sene geçiyor. Mesela Güz Günleri diye bir şarkı vardı.
1: Of, bayılırım.
0: Sevilen bir şarkıydı ama 20 belki kaç sene sonra değil mi? Bir okundu.
1: Evet.
0: Ortalık ne
1: bir
0: hale
1: anda
0: geldi?
1: Tuttu.
0: Bir anda tuttu. Yani o yüzden bazı işlerin, bazı şarkıların, bazı projelerin zamanı çok önemli. Hani ne bir saniye önce ne bir saniye sonra diye bir şey var ya.
1: Kesinlikle öyle. Benim düşündüğüm de aslında yanlışmış. Gerçekten bu devirde girmemiz gerekiyormuş. Öyle birkaç ay falan geç kalmamızı düşünmemiz önemli değilmiş. Çok güzel reytingle işimize devam ediyoruz. Yeraltı projesi gayet güzel gidiyor. İnsanlar sevdi diye düşünüyorum. Umarım daha da güzel devam ederiz. Bakalım sezon sonuna kadar göreceğiz.
0: Şimdi böyle televizyon programları tabii öncesinde bir teklif veriyoruz. Sonrasında onaylanıyor falan. Ondan sonra bir tarih belirliyoruz kafamızda. Diyoruz ki işte şu tarih olsun, şu tarih olsun. Çalışmalarını başlıyoruz diye planlarken. Bir anda diyoruz ki mesela Tolga ile biz otururken dedik ki ya gel bu hafta bu işi hemen çekelim ve güzel bir şey sunalım dedik. O yüzden böyle çok hemen karar verdik. Demek ki bazı şeyler anı geldiğinde kendini de hemen oradan ortaya çıkartıyor yani.
1: Orası ayrı konu. Yani kimisi dediğin gibi bazı projeler var ki yani yaptın.
0: Evet.
1: Yapmazsan çünkü rafa kalkacak.
0: Evet.
1: İşin
0: evet. Enerjisini kaybedecek belki.
1: Kimisi de yapmaya çalışıyorsun olmuyor ya erteleniyor. İşte aynı demin de konuştuğumuz şey. Ama oluyor. Sen geç kaldım zannediyorsun ki iş ayyuka çıkıyor.
0: Evet,
1: yani bu
0: evet.
1: Çok önemli. Sizin çok... bu işte muhteşem oldu. Benim
0: çok,
1: için muhteşem oldu kusura
0: ederim.
1: Bakmayın.
0: Senle
1: yani.
0: Daha önce Laterna'da beraberdik.
1: Evet.
0: Ondan sonra 5
1: evet.
0: Sene falan geçti değil mi? 5 yıl geçti. 4-5
1: evet,
0: yıl geçti.
1: 4,5-5 yıl oldu.
0: Vay be.
1: Gerçekten.
0: Aynen duruyorsun ama.
1: Hayır sen
0: kendinden
1: aynı duruyorsun.
0: Kendinden
1: sen aynı
0: biliyorsun.
1: Kesinlikle. Kendinden
0: ya,
1: biliyorsun.
0: Ya biz akşamları buzdolabında yatanlardanız.
1: Genetik şeyimiz var bizim büyük tabii. ihtimalle. Böyle bir Allah vermiş diyoruz. Oradan değerlendiriyoruz. Hani
0: ama Allah nazarlardan saklasın. Ya önemli olan iç huzur, iç huzur. İnsanlar, evet. Ben hep şunu söylerim. En güzel dua iç huzurun olsun.
1: Kesinlikle öyle.
0: Çünkü bir arkadaşım demişti ki bir abimiz... Çocuklar için söylemişti Hakan'cığım dedi. Bize dedi iç huzuru olan çocuklar lazım. Bilmez öğrenir. Parası yoktur kazanır. Ama iç huzuru yoksa birinde bilse de parası da olsa ne yaparsa da mutsuz olur. O yüzden bize önce mutluluk iç huzur lazım. Kesinlikle. O yüzden herkese bütün gönlü güzellere bütün
1: amin.
0: İnsanlığa iç huzur versin ki
1: amin, amin.
0: Her şey böyle pırıl pırıl parlasın.
1: Amin
0: diye
1: biz ona.
0: Böyle bir dua etmiş olalım yine amin inşallah.
1: Amin.
0: Şimdi ben çok konuşurum biliyorsun. Hatta ne şu güzel. Espriyi bile yapıyorum. Ne iyi ettin de geldin benimle sohbet ediyorsun da diyebilirim sana. Onu dememek
1: muhteşem. Muhteşem abi yani.
0: Onu
1: senin stand-up gösterilerin bu yüzden var.
0: Ah teşekkür ederim.
1: Şimdi lütfen oraya bağlayalım mı?
0: Ben, he, değil mi?
1: Ya bunu... Gelemedim ilk gösterine lütfen haber ver. Çok istiyorum.
0: Bir dahaki sene inşallah mutlaka en önde istiyorum seni.
1: Lütfen. Tamam, lütfen. Çok sevinirim.
0: Hadi hemen bir şarkı diyelim. Güzel bir şarkıyla seyircilerimize merhaba diyelim.

0: içimde yine sen olsan.
1: Bırakçım, şimdi biliyorsun ben kanun çalıyorum.
0: Evet.
1: Şimdi bu kanunu, sen seviyor musun bu kanunu?
0: Yani.
1: Kanun enstrümanı seviyor musun yani?
0: Çok.
1: O zaman şimdi çok. Ben şöyle bir, bak çok da basittir aslında. Şimdi müsaade edersen seni buraya alacağım. Kucağına kanunu şöyle bir koyacağım. Bir bakalım sana da birkaç şey, çok da çalması kolaydır yani. Hemen çalacağını düşünüyorum yani.
0: Ciddi ciddi.
1: Ciddi yani. Ciddi. Gel böyle, gel böyle, gel lütfen böyle otur. Bak şimdi, bu kanun tamam mı? Şöyle, kabaca bir üçgene benzer, öyle anladın.
0: Kabaca bir üçgen ama benzer. Şey...
1: Evet, tahtadan deri var burada. Ondan sonra burada eşiği var. İşte bu do, işte bu mi, öyle demişler.
0: Bir gün do bir, mi?
1: Birisi demiş ki, bir sınava girmiş. İşte demişler ki çok güzel çalıyorsun. Peki nota biliyor musun demişler yani. Bari nota biliyor. O da demiş ki biliyorum tabii demiş ya. İşte demiş do, işte demiş re. Tamam mı? Şimdi bak bu do, bu da re. Şimdi bu sağ el, bu sol el. Tamam mı? Yüzükler de vereyim sana. Bak,
0: neyse, sağ solu biliyorum.
1: Evet. Bak şimdi bunu veriyorum. Bunu da veriyorum.
0: Aldım.
1: Tabii
0: aldım.
1: Biraz benim parmaklar...
0: İnce olsun abi, ben senin şeyleri bozmayayım.
1: Heh, şöyle. Bunu şurada da takarsan. Aldım. Bunlar da yüzük ve mızrap.
0: Evet.
1: Şimdi bak bir çalmayı dene, nasıl çalabilecek misin bakalım bir. Ya benim derslerim bu kadar. Bak görüyorsunuz sayın izleyiciler. Nasıl? Burası yani... böyle bu.
0: Yaptıkları ha, zaman. Bizim.
1: Aynen öyle.
0: Güzel.
1: Çok çabuk öğretme iddiam vardır. Şimdi güzel. Bakalım ne kadar öğrendi, bir dinlemek isterim şahsen.
0: Daha bir şey göstermedi ki, nasıl öğrendi?
1: Ben bu kadar gösteriyorum.
0: Sağ sol dedin.
1: Sağ sol yeter o. Bak şimdi. Bak görüyor musun? Aa. Çalışıyor. Hadi devam et.
0: Hani bu şey dedikleri mi? Üstünde kedi yürüse ses çıkıyor.
1: Bak, aynen öyle bak. Biraz daha çal bak neler çıkacak şimdi.

0: Dedikleri kadar varmışsın abi. Baya.
1: Ya estağfurullah.
0: Üstadım.
1: Sayın izleyiciler çok özür dilerim. Böyle bir, bir espri yapmak istedik kendimize. Burak benim hem öğrencim eskiden.
0: Estağfurullah.
1: Hem arkadaşım. Eyvallah. Zaten kanunidir aslında kendisi. Kanun çalıyor. Dedim Burak böyle bir espri yapalım falan. O yüzden affınıza sığınıyoruz.
0: Gördüğün gibi karşında hala çalamıyorum ama.
1: Estağfurullah.
0: Yok, bak, çok ellerim birbirine girdi.
1: Canımsın benim. Ya bu çok sağ ol ya. Vallahi hakikaten. Eline sağlık. Ya gördüğün gibi çok kolay bir enstrüman. Aslında bütün enstrümanlar
0: evet.
1: Kolay değil mi?
0: Evet. Kesinlikle öyle. Yani,
1: araba kullanmak yani, gibi bir şey. Alıştın mı? Doğru bir hocayla benim gibi dermişim. Şaka.
0: Bir yerden sonra öğreten senin gibi olduktan sonrasında sıkıntı yok.
1: Çok teşekkür ederim. Sağ ol Burak'cığım. O zaman madem kanunu aldın, kanunu bana ver şimdi. Ve bir şarkıya hemen lütfen başlayalım.
0: Sen bana eşlik edersen ben seve seve okurum.
1: Canımsın benim. Çok teşekkür ederim.
0: Bunları sana teslim ettim.
1: Aldım. Çok sağ olasın. Hadi bakalım. Bir şarkı daha.

0: Türk musikisi ne kadar güzel musiki, değil mi?
1: Abi beni hem duygulandırıyor, hem dinlendiriyor, hem gerçekten hayatı sorgulatıyor.
0: Değil mi?
1: Yani o sözler, o müzikler, ya küçüklüğümden beri hep bunu duyduğum için ben, bu müziği duyduğum için
0: Tabii.
1: ve bu müzikle büyüdüğüm için ben de baya aslında kişiliğimin oturmasına sebep olan şey bu müzik. Türk musikisi daha doğrusu. Gerçekten kişiliğim bununla oturdu yani.
0: Bak, yine böyle bir tabii ben biraz böyle sohbet ederken bilgilerimi aktarmayı da çok seviyorum. Biliyorsun beni
1: Tabii ki,
0: tanıyorsun.
1: tabii ki.
0: Mesela Türk müziğinde makamlar çok önemli. Batı müziği ile Türk müziği arasındaki en büyük farklardan bir tanesi, Türk müziğinde bir makamı anlatmak için birçok lezzetin, birçok şeyin bir araya gelmesi lazım. Rengin.
1: Kesinlikle.
0: Batı müziğinde bir dizi içerisinde bir toneti anlatabilirsin ama Türk müziği birçok şeyin bir araya geldiğinde, yani parfüm gibi hep örneği veririm ben. Nasıl bir parfüm yaparken içine biraz bu çiçekten, biraz bundan, biraz bal, biraz süt falan böyle, ondan sonra sonunda o çıkan kokuya biz parfüm diyoruz ya, işte makam da öyle bir şey. Şimdi sana bir taksim yapmak istiyorum ama bu sefer farklı, kanunsuz bir taksim yapmak istiyorum. Notalarıyla ağzımda sana makamı tarif edeceğim. Tamam. Bir tane ferah feza bir taksim edelim. İçinde neler varmış? La fa mi fa mi fa sol la sol fa mi fa mi fa sol la sol fa fa do re mi fa sol mi sol fa fa do re mi fa acaba şıran girdim. Mi fa mi fa sol la sol sol fa mi re de bu selik. Re do re mi fa mi re do zi la zi do re do zi zi la la acem beyati uşak. La mi bemol mi re re do do si mi re do do zi si la la acem kürdi. La zi la zol la zol fa. Acama şıran mi fa mi fa sol la zol zol fa mi fa mi fa sol la zol fa mi fa mi re do re fa mi re re do re. Oldu sana ferah
1: Ferah
0: feza.
1: feza.
0: Nasıl? Bunların hepsine biz ferah
1: Abi,
0: feza diyoruz.
1: bunların hepsi ama ferah feza,
0: Ferah
1: evet.
0: fezanın içinde bulundurduğu makamlar.
1: Çok
0: Yani böyle
1: ilginç.
0: makamlar böyle. Mesela ama bak şimdi, değil mi? Bir de bir şey daha söylemek istiyorum. Hazır Mehmet abi de buradayken ukalalık yapmak istemem ama. Darbuka diyoruz.
1: Abi,
0: Darbuka ne
1: herhalde.
0: demek diye sorduğun zaman birçok insan darbuka hani, ama aslında şudur o. Darbı İK. Yani darpla sözün ilişkisi. Darbuka da oradan geliyor.

0: Nasıl ama? Bence bu bilgileri insanların bilmesi lazım. O yüzden böyle bir ukalalık yapmak istedim. Aklınıza
1: Estağfurullah.
0: sığınıyorum. Böyle müzisyen
1: Bunu
0: de bir
1: gerçekten
0: kardeşimi
1: herkesin
0: görünce
1: bilmesi
0: bilmesi
1: gerekiyor.
0: lazım. Evet.
1: Yani öyle vurdum da bir şey ses çıkarıyor değil o.
0: Evet,
1: Yani
0: evet, evet.
1: neyle beraber aşk yaşıyor?
0: O yüzden bazen diyorlar ki işte ne olacak abi 4 4 4 4 hepsini çalarız. Halbuki Türk müziğinde büyük usuller var 128 zamanlıya kadar. İşte onların sebebi o İK dediğimiz şeyden kaynaklı. Neyse çok da fazla teknik şeylere girmeyelim. O zaman ne yapalım?
1: Usullere girmeyelim abi değil mi?
0: Biz kendi usulümüzden
1: Evet. Kendimizce şarkı söyleyelim.
0: şarkı söyleyelim.

sonra alemlere gitmişiz, öyle mi? Onu sonra anlatırım fakat kimin bacağını sıkmışım tramvayda?

sonra Alemdar'a gitmişiz. Öyle mi? Onu sonra anlatırım. Fakat kimin bacağını sıkmışım tramvayda?

0: Burak'cığım, ne iyi ettin de geldin. Çok teşekkür ederim.
1: Ben
0: Her
1: teşekkür
0: şey
1: ederim.
0: için, bütün emeklerin için, bana zaman ayırdığın için, o güzel kalbin için, o telefonumdaki bana samimi davranışın için çok teşekkür
1: Estağfurullah,
0: ederim. Çok teşekkür
1: estağfurullah.
0: ederim.
1: Ben teşekkür ederim.
0: İnşallah daha nice beraber
1: Lütfen.
0: projelerimiz olur, konserlerimiz olur, programlarımız olur.
1: Sen neredeysen ben oradayım. Üstatlarımla beraber.
0: Teşekkür ederim. Seni
1: Lütfen.
0: seviyorum. Sayın izleyiciler, çok teşekkür ediyoruz sizlere de. Bütün kalbimizle size seslendik. Umarım sizlere de ulaşmıştır. Görüşmek üzere.
1: Kendinize çok iyi bakın.

0: bu akşam Sinan'la sahnede alkışlarla Enes Yolcu.
1: Ben artık kalbimin kapısını yalvarsan son kez sana çağırmayayım.
2: Ben de tabii o zaman hiç sıfır yani şarkıcılıkla alakalı tecrübe ancak söylüyorum. Benim çıkmam gerekiyor, ben çıkmadım. Sen

0: Her zamanki gibi o sessiz.
1: Aynen.
0: Anlatımınla böyle hani sabırlı. Oğlum çıksana.
1: Çıksana.
0: Böyle.
1: En sonu ittim. Şimdi karşınızda o güzeller güzel oyuncu Tuğçe Özbey Yolcu.
2: Aslında ben oyunculuğu seçmedim. Oyunculuk beni seçti. Ben öyle düşünüyorum. Yokluktan gelen bir başarma isteği vardı. Bir şey yapmam gerekiyordu ve oyunculuk kapısı açıldı bana.

yeniden Serkan Çağrı sahnesinde buluşmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Her hafta olduğu gibi bu hafta da yepyeni bir repertuarla ve yeni yorumlarla karşınızdayız. Sana

0: Süper.
1: Ay Metin abi.
0: Evet efendim, yepyeni bir 90'lar akustik programında yine birlikteyiz ve çok değerli bir konuğum var. Tanıdığımda 17 yaşındaydın.
1: Evet.
0: Evet, bugün Meyra bizlerle beraber nefis şarkılarla, tüm zarafetiyle.
1: Teşekkür ederim.
0: Güzel bir program olacak inşallah.
1: Ben çok heyecanlıyım.
0: Ben
1: gerçekten.
0: De heyecanlıyım çünkü hakikaten.
1: Kalbim şu an küt küt atıyor.
0: Ben de o günlere gittim yani bundan 30...
1: Çok sene evvel. Ay yaşımız çıkacak Metin.
0: Hayır, yani
1: abi.
0: 30 küsür yıl öncesinde.
1: Artık boş geç yılları.
0: Efendim o zamanlar işte hakikaten böyle çıtı pıtı bir.
1: Çıtı pıtı.
0: Yine hala öylesin.
1: Teşekkür
0: tabii.
1: Teşekkür ederim.
0: Valla süper.
1: Senin güzel görüşün, sağ ol.
0: Şimdi Meyra'yı bilenler zaten biliyor ama bilmeyen izleyicilerimiz varsa, başlangıcı hikayeni bilmeyen izleyicilerimiz varsa onlara böyle müzikal yolculuğunun nasıl başladığıyla ilgili anlat deseler nasıl tarif edersin?
1: Çok küçüktüm ben. İşte vokaller yapıyordum, arkadaşlarımın stüdyolarına gidiyordum. Öyle müzik ortamlarında çok bulunuyordum.
0: Ama benim tabii çok net hatırladığım ailen de çok destekti sana.
1: Tabii.
0: Babanla zaten benim de çok iyi bir dostluğumuz, tabii, tanışıklığımız
1: Babam
0: vardı.
1: Babam profesyonel müzisyendi, evet, zaten. Bizim evimizde... Yani müzik çok fazlasıyla olurdu. Her yeni çıkan işte plak veya kaset neyse hemen bizim evde olurdu. Yani biz çok müzik dinleyen bir aileydik tabii.
0: Ne güzel.
1: Tabii babam çalardı, ben söylerdim. Beni böyle 5 yaşlarında falan hani annemin elbisesiyle işte böyle bozuk bir mikrofonumla aynanın karşısında şarkı söylerken fotoğrafım var mesela. Gerçekten hani çocuk kendini belli ediyor derler ya.
0: Kesinlikle öyle. Hep şu dikkatimi çekiyor. Genellikle başarılı olmuş olanların %99'u diyebilirim, hep aileden ufak yaşlarda bu konuda destek gördüğünü
1: çok
0: söylüyorlar.
1: Doğru
0: yani
1: bir nokta.
0: Çok az rastlıyorum, evet, mesela annem babam istemezdi benim müzikle uğraşmamı falan diyen pek kimseye rastlamıyorum.
1: Demek aile desteği çok mühim. Bu çıkıyor
0: aile
1: ortaya.
0: Desteği çok mühim. Şuna çok rastlıyorum. Bu konuştuğum arkadaşlarım yaptıkları evliliklerde kayınvalide ve kayınpederin müzikle kendisini uğraşmamasını istemediğini söylüyorlar genellikle.
1: Allah Allah.
0: Kendi ailesi hep destek olanlar muhakkak bu işin içerisinde yoğrulmuş vaziyette. Benim de öyleydi mesela. Annem babam benim müzisyen olmam için çocuk yaşlardan itibaren her zaman yanımdaydılar.
1: Ne
0: destek
1: güzel.
0: Oldular ama evlenirken kayınvaliden ve kayınpederin dediler ki hani müzikse vermesek mi acaba kızım?
1: Tabii,
0: tabii. Ama sonradan onlar da çok mutlu oldular. İyi,
1: evet,
0: ki böyle
1: bir dengede
0: olmuş dediler.
1: Götürdüğün vakit bir şeylere,
0: evet,
1: evet, o zaman yani onlar da bir rahatlıyor, sakinliyor.
0: Sonuçta
1: doğru.
0: İşte yine insanın kendisine bağlı bu işi nasıl idare edeceği,
1: evet,
0: nasıl götüreceği. Sen de o kadar güzel götürdün ki hem
1: teşekkür
0: çok güzel bir evlilik,
1: çocuklar,
0: iki tane
1: annelik,
0: pırıl pırıl,
1: evet,
0: aslan gibi. Ondan sonra onunla birlikte müziğini de gayet güzel bugünlere kadar
1: çok
0: devam
1: şükür
0: ettirdim.
1: Elimden geleni yapıyorum. Yani bir hayatın içine bir sürü şeyi sığdırmaya çalışıyorum. Aslında geçen gün çok güzel bir şey aklıma geldi. Yani ben düşündüm. Ben niye bu kadar hani emek, çaba, var olmaya çalışıyorum? Çocukluk hayalimi gerçekleştirmeye çalışıyorum. Olay bu. O küçük Meyra'nın hayali gerçekleşiyor.
0: Tabii
1: yani.
0: Yani hepimiz bir hikayenin ürünüyüz zaten. Ve bize yazılmış belki de o yazılanın üstüne bizim de eklediğimiz kelimelerle yeni bir hikaye oluşturuyoruz. O hikayeyi yaşamak lazım. Sonuna kadar o hikayeyi sürdürmek lazım.
1: Evet.
0: O zaman insanı hayata bağlayan ve
1: motivasyon,
0: amacı
1: tabii,
0: da ortaya koyan bir durum oluşuyor.
1: Tabii.
0: Şimdi bu sıkı fıkı olduk.
1: Çok özel bir şarkı.
0: Özel bir
1: 17
0: şarkı.
1: Yaşındaydım kaydettiğimde.
0: Kaydettiğinde 17 yaşındaydım.
1: Ve şu an çok heyecanlandım. Yani
0: nasıl
1: bunu
0: olmuştu?
1: Söylerken...
0: O zaman bu şarkının alışverişini nasıl yapmıştık?
1: Ben o zaman Prestij müzikle anlaşmıştım. Nur Top albümüm oradan çıktı.
0: Allah rahmet eylesin. Hilmi Topaloğlu.
1: Evet, Hilmi Bey, Mahsun Kırmızıgül.
0: Mahsun Kırmızıgül.
1: Yıldıray Gürgen.
0: Evet, evet, evet.
1: Çok güzel bir ekipti.
0: Evet ya.
1: Onlar beni zaten keşfettiler, evet, kantinde, konservatuarda.
0: Doğru.
1: Ve yolum öyle açıldı.

0: açıldı. Hepsine buradan teşekkür ediyorum. Hilmi Bey de inşallah mekanı cennet olsun diyelim. Yani onlar benim önümü açtı ve onlar sayesinde bakın aslında yani orada bir kırılma noktası oldu diye düşünüyorum hayatımda.
1: Evet, evet. Beni aradılar galiba bir günde işte genç bir kıza bir albüm yapıyoruz işte çok güzel sesi var falan. Şarkı
0: istediler. Ne kadar acemiydim bir de yani şimdi onu düşünüyorum. Evet, o zaman evet. Daha ben hani ne söylemek istediğimi de bilmiyorum. Nasıl şarkılar bana yakışır haberim
1: sonra
0: yok.
1: Sonra peki bu şarkıyı biz beraber şey yaptık mı yani?
0: Hayır nasıl... ilk defa.
1: İlk defa çalıyoruz.
0: Şaka gibi değil mi? Evet. Hani bunca zaman geçmiş. Bugün
1: ben şarkıyı onlara olmuş. Yolladım herhalde. Öyle mi olmuştu?
0: O döneme gidersek o şarkıyı evet. Sonra Hilmi Bey, Mahsun, Kırmızı Gül, işte Yıldıray, Gürgen hep beraber dinledik ve çok sevdik.
1: Çok
0: hepsi inandı ki, kanaat getirdi ki hani bana yakışacak. Olacak ve ondan sonra da ben ya benim için sizin bestenizi söylemek yani büyük bir şeref, büyük bir hani onurdur.
1: Ben de
0: çok mutlu olmuştum bana nasip oldu diye.
1: Bittikten sonra dinlediğimde bayılmıştım valla senin yorumuna, icraatına.
0: Valla bilmiyorum o konuda. Kendimi şimdi mesela dinleyince illa çok beğenmiyorum. Yani o dönem ama, 17 yaş çok acemi yani bir zaman.
1: Çocukken yaptığımız her şey artık demoda geliyor bize. Kendimize öyle geliyor ama dışarıdan öyle gözükmüyor. Hazır senin şarkılar demişken senin yine çok önemli bir şarkın var. Ağladın ya.
0: Tamam.
1: Onu da çalalım. Söz sonra sohbetimize devam edelim. Sinan Akçıl
0: evet.
1: Şarkısı.

0: Teşekkürler.
1: Yüreğine sağlık, sesine sağlık.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Bu şarkı tabii çok iz bıraktı.
0: Sevildi.
1: Çok sevildi. Bak mesela bu şarkılar hakikaten zamansız şarkılar. Şimdi de söylediğinde yine çok etkili. Valla ben de çalarken böyle yeniden o günler...
0: Sinan'a selamlar olsun.
1: Sinan olsun. Peki Prestij Müzik'le o albümü yaptın.
0: Evet, Nur Topu benim için bir aslında gerçekten kırılma noktasıydı.
1: Kırılma noktası oldu. Sonra nasıl devam etti müzikal
0: yolculuk? Ben bir aslında bir ara verdim. Bir Amerika yolculuğu var benim hayatımda, eşimle beraber gittim, orada yaşadım ama boş durmadım. Orada konservatuar sınavına girdim. Evet, hem opera şanı kazandım hem müzikal bölümünü. Ondan sonra bana dediler ki sen opera şanı tercih et, sopranosun, güzel bir sesin var ya, yani bunu yaparsın. Peki dedim ve lirik soprano olarak eğitim görmeye başladım. Derken hayatıma tabii böyle aryalar girmeye başladı. Başka bir format. 5 sene sonra İstanbul'a, Türkiye'ye geri döndüm. Başka bir kadın albümü için çalışmaya başladım.
1: Yani okul...
0: Evet. Ne okul oldu okudum orada. Bayağı,
1: bitirdin mi yani?
0: Tam bitiremedim.
1: Evet.
0: Yarım kaldı ama bayağı orada kendimi pişirdim diyebilirim. Okul konserleri veriyorduk. Hem Broadway müzikallerini söylüyorduk. Hem işte bazı aryaları söylüyorduk. Böyle çok keyifli. Benim için de farklı bir süreçti. Yine
1: çok
0: müzikal
1: güzel
0: anlamda. Başka bir kadın albümü için uğraşmaya başladım Türkiye'ye gelince hemen akabinde. Orada mesela Albinoni'nin Adagio'sunu yaptık. Türkçe ve İtalyanca ve Türk müziği enstrümanları da katarak bir Doğu Batı sentezini oluşturmaya çalıştık.
1: Hiç o olmazsa aldığın eğitimin de hakkını vermiş
0: oldun
1: yani.
0: Deneysel bir çalışmaydı. Evet. Çok da sevildi. O bana başka kapıları açtı. Mesela Yunanlı tenor Mario Frangolis ile düet yapmamı sağladı,
1: evet,
0: Adagio.
1: Evet, biliyorum onu, çok güzel.
0: Alessandro Safina ile düet yapmamı sağladı yine. Yani bazı yaptığımız şeyler bize başka kapıları açıyor. 4 tenor albümü geldi akabinde. Samsun Demir'in prodüktörlüğünde gelişti. Orada da Burak Kut'la düetim vardı, Cemil Demirbakan'la vardı, Mario Frangolis ile ve Ferhat Göçer'le. 4 tane tenorla ben düet yaptım.
1: Ne güzel.
0: İşte orada da Ağladın Ya vardı, evet. Cemil Demirbakan'la olan. O albüm çok ses getirdi.
1: Evet,
0: yani Ağladın Ya gerçekten çok sıyrıldı. O günlerde çok hani sevildi. Sonra Karar Bize Ait vardı, Burak Kut'la düet. O da çok beğenilmişti. İşte o dönemde böyle bir gerçekten kariyerimde yine güzel bir aşamadaydım diye düşünüyorum. Güzel bir bölümüydü.
1: Evet.
0: O da bitti.
1: Ondan çocuklar sonra, bu arada.
0: Ondan sonra zaten çocuklar, hamilelikler devreye girmeye başladı. Ben o arada işte ancak single'lar yapabilmeye başladım.
1: Yani müziğin senin hayatında ne kadar önemli olduğu buradan belli zaten. Bir tutku halinde. Yani hani yapayım da işte deneme gibi olmadı hayatını her döneminde müzikten kopmadan bugünlere
0: aralar
1: kadar
0: oldu.
1: Getirdim.
0: Aralar oldu. Yani mecburi aralar oldu. Covid süreci oldu, işte hamilelikler oldu vesaire. Mecburi aralar oldu. Yani diyorum ya, bir hayatın içine her şeyi sızdırmak illa öyle... Kolay da olmuyor
1: kolay,
0: yani.
1: İnsanın başına neler geliyor bu süreç içerisinde.
0: Evet.
1: Biz de şimdi başıma gelenler söyleyelim.
0: Çok iyi oldu. Süper süper, tamam.
1: Tamam, hadi bakalım.

0: Ne güzel şarkı, değil mi?
1: Ne güzel şarkılar, ne güzel şarkılar,
0: şarkılar
1: değil mi?
0: Şarkılar, doğru.
1: Peki, hakikaten güzel şarkılar. 80'ler, 90'lar, 70'ler. Çünkü daha bir romantik her şey falan, değil mi? Adnan Ergin'in çok güzel bir şarkısı var sırada.
0: Onu da çok severim.
1: Haram
0: çok
1: Geceler. Beğenirim.
0: Çok, çok severim bestelerini onun da.

0: Sesine sağlık.
1: Teşekkür ederim. Vallahi gözümden yaş falan akmak üzere galiba.
0: Vallahi çok güzel.
1: Çok duygulandım.
0: Sevgili Adnancığıma da buradan selam olsun.
1: İşte bu güzel besteleri. Güzel ya, duygulanmamız lazım.
0: Evet.
1: Ağlamamız da lazım.
0: Canım bizim, biz zaten tamam, biz doğruyuz.
1: Biz doğruyuz.
0: Bizde sıkıntı
1: bizim
0: yok.
1: Bizim jenerasyonda sıkıntı yok.
0: Sıkıntı yok bizde. Şimdi son günlerde de yine yeni çalışmalarını devam ettiriyorsun.
1: Evet,
0: Haram
1: yani...
0: Geceleri bir daha söyleyelim mi?
1: Yok, yeter. Dozumu aldım.
0: Tamam.
1: Yani şöyle, evet, yani elimden geldiğince işte single'lar yapmaya çalışıyorum. Albüm yapamasam da, albüm yapmak çok kolay değil. Evet. En son mesela Üşümesin diye bir şarkı yapmıştım. Geçen sene daha oryantal bir havadaydı. Şimdi de Kalbine Sağlık'la müzik dinleyicisinin karşısındayız. Tekrardan 25 Nisan'da çıkmıştı. Gökhan
0: daha
1: Tepe'nin bestesi. Evet, Hakkı Yalçın sözleri. Evet, Kalbine Sağlık. Onda çok güzel sözleri var. O da diyor ki, ne güzel sevdin beni, kalbine sağlık. Ne kadar sade, bir o kadar da şık. Bir dilek tutuyorum gözlerimi kapatıp, ne kadar benziyoruz birbirimize tıpatıp. Yani sözlere bayılıyorum gerçekten.
0: Hakkı Yalçın'ı çok severim, Hakkı abi.
1: Selamlar olsun.
0: Birkaç gün önce de konuştuk onunla. Buradan sevgilerimi yolluyorum ona. Gökhan'cığıma da, Gökhan Tepe'ye
1: de. Okul arkadaşım benim. Aynı sıralardaydık.
0: Gökhan mı?
1: Tabii, konservatuvarda biz aynı jenerasyonuz, aynı sıralarda.
0: Kimler sınıfta vardı başka tanıdığımız o senin
1: Zeynep,
0: döneminde?
1: Zeynep, Mehmet'im Zeynep. Tabii.
0: Onu da ağırlıyoruz.
1: Benim yine jenerasyonum.
0: Evet.
1: Volga Tamöz, bir üst sınıfımda.
0: Çok güzel, ona da selam olsun.
1: Kimler başka? Ya çok kişi vardı bir anda şu an.
0: İstanbul Teknik Üniversitesi.
1: Evet, evet.
0: Orası zaten 90'ların madeni gibi bir şey oldu değil,
1: değil mi?
0: Yani oradan herhalde bir 40-50 isim çıktı.
1: Ya evet, yani şimdi düşünüyorum, ben 96-97 bir çıkışıydım Nurtop'unda galiba. O sene acayip bir durumdu.
0: O sene dönüşen yani. Sizden öncekilerde de
1: o da var.
0: Çok var.
1: Tabii Aşkın Nurengiler, tabii.
0: Herkes.
1: İzel Çelik, Ercan, yani çok,
0: evet, evet.
1: Çok vardı gerçekten. Çok bereketliymiş ya.
0: Bereketli bir yer, evet. Neden öyle? Çünkü şöyle... 70'lerde 80'lerde daha batı müziği etkisindeydi, Türk pop müziği diyelim. 90'lı yıllarda, 80'lerin sonundan itibaren daha makamsal ezgiler de girdi pop müziğin içerisine ve bir aslında sentez oluşmuş oldu. Burada emeği geçen çok önemli tabii isimler var. Kayahan gibi, Sezen Aksu gibi.
1: Rahmetli Kayahan,
0: evet,
1: tabii.
0: Evet, düzenlemelerde işte Ondo Tunç, Atilla Özdemiroğlu, Garo abi, Garo Mafyan, Şanay Uda Tapan.

0: Bu isimler tabii çok doğru dokunuşlarla aslında bir sentez oluşturdular ve 90'lı yıllarda yapılan şarkılar o sırada Türk pop müziği olarak o
1: Ve senin
0: adlandırılıyordu.
1: şarkılar
0: Biz de
1: Metin
0: bizim
1: abi
0: yaptıklarımız da
1: gerçekten.
0: onların içinde yer aldı.
1: Sevgili Eda ablamla diyeyim
0: Eda ile
1: beraber.
0: birlikte.
1: Yani bir hazine diyeyim
0: Evet, çok
1: şarkılarınız.
0: şükür.
1: Hazine.
0: Ve o dolayısıyla da İstanbul Teknik Üniversitesi'nde tabii makamsal müzik de öğretildiği için o konuda da oradan yetişen müzisyenler hem enstrümantist olarak hem yorumcu olarak olaya çok daha hakim ve daha güzel icraatlar duymaya başladık. Dolayısıyla o yüzden İTÜ'nün önemli bir yeri var yani
1: Var,
0: 90'ların
1: var. Evet,
0: varoluşunda
1: güzel bir dönemdi. Ben
0: güzel bir
1: kendimi
0: dönem.
1: çok şanslı hissediyorum o dönemde orada olabilmiş olduğum için. Orada olmaya da bilirdim. Yani iyi ki
0: Sen yine
1: kaderimde böyle
0: bir
1: bir şey olmuş.
0: müziğin içinde olurmuşsun ama yani. Çünkü baksana Amerika'ya gitmişsin. Yine orada da
1: Durmadım.
0: duramamışsın.
1: Evet,
0: İyi ki
1: durmuyorum.
0: durmamışsın. Hiç durma.
1: Yani esler veriyorum ama
0: Esler tamam.
1: durmuyorum.
0: Esler zaten çok güzel şeyler değil mi? Yani müzikte bazen en güzel noktalar verilen esleri yani. Müziğin en güzel yerleri oluyor bazen. O güzel
1: Evet.
0: yakışırsa.
1: Yani üretimim biraz daha az olmuş oldu diyebilirim belki meslektaşlarımla hani kıyasla girersek ama
0: Ama
1: yapacak bir şey yok yani.
0: bu
1: Benim
0: hayata
1: kader de
0: dair
1: öyle.
0: de evet senin hikayende de
1: Benim
0: öyle.
1: hikaye evet herkesin farklı bir hikayesi, yolculuğu var.
0: Kader yani insanın kader ağlarını örüyor çünkü şey bağlayacağım ya şarkıya. Kahpe
1: Evet.
0: kaderi söyleyecek şimdi Bahar bizim
1: Aa
0: için.
1: süper. Tamam.
0: Bahar Koçak'tan dinliyoruz. Sen de bu arada dinlenirken.
1: Ben sizi dinlemek istiyorum.
0: Evet.

0: Çok teşekkürler.
1: Harikaydı. Oh, süperdi.
2: Bahar'cığım, yüreğine sağlık, sesine sağlık. Efendim, vokallerde yine bugün bize Bahar Koçak eşlik
1: muhteşem
2: ediyor.
1: Muhteşem bir performanstı.
2: Nefesli sazlarda İbrahim Demirtan, bas gitarda büyük usta Turgay Çelik var. Sağ olsun. Yine vurmalı sazlarda çok önemli, çok değerli bir müzisyen kardeşim, arkadaşım, dostum Ozan Gündemir var. Yine klavyelerde usta müzisyen Hasan Çiçek var. Böyle çok değerli müzisyen arkadaşlarla birlikte bir şeyleri paylaşıyor olmak, icra etmek.
1: Benim için de büyük mutluluktu.
2: Sağ olasın
1: burada
2: canım benim.
1: Burada sizlerle olabilmek.
2: Senin de bizle beraber
1: güzel
2: olman çok.
1: Davetiniz için teşekkür ederim.
2: Estağfurullah, biz teşekkür ederiz kırmayıp geldiğin için.
1: Ne demek estağfurullah, her zaman koşa koşa.
2: Yavaş yavaş şimdi programın sonlarına yaklaşıyoruz. Çok güzel bir şarkıyla kapatacağız programı ama ondan
1: bayılıyorum.
2: Önce.
1: Bayılıyorum, evet. Bayılıyorum, yalan yok.
2: Ondan önce ama biraz çocuklarınla ilgili konuşmak, hı hı, isterim. Müzikle alakaları var mı? Mesela bizimkiler yetenekliler, çok seviyorlar müziği ama bütün o çocukluk yaşlarında böyle biraz uzak durdular yani. Herhalde bizden dolayı mı öyle bir şey oldu onu tam bilmiyorum. Ama şimdi 17-18 yaşından sonra, şimdi 21 yaşındalar, üniversite çağları okuyorlar. O yaşlarda tekrar böyle bir müziğe karşı büyük bir aşk başladı. Şu an memnunum hallerinden yani.
1: Ne güzel.
2: Senin çocuklarında nasıl müzikle alaka?
1: Genetik yatkınlık var bence.
2: Bence de.
1: Büyük oğlum 13 yaşına geliyor. O piyano çalıyor. Öğretmeni de diyor ki gerçekten çok yeteneklisin. Biraz hani üstüne gidersen uçacaksın. Ama aşk yok hani, diyoruz ya aşk.
2: Evet.
1: Hani. O yok. Tutku yok yani. Yoksa yetenek var.
2: Tamam. Demek ki onlar da belli bir yani 17-18 yaşlarından itibaren tekrar öyle bir şey yok. Büyük ihtimalle olacak. Yani ben benimkilerde ikizler, bizim çocuklar. Onlarda bu örneği gördüm, yaşadım. Tahmin ediyorum seninkilerde
1: İnşallah
2: de öyle bir şey olacak.
1: Yani çünkü yetenek var. Niye hani böyle kalsın? Küçük oğlum da çok şarkı söylemeyi seviyor. Hemen ezberliyor sözleri, melodileri. Çok da düzgün söylüyor bu arada. Aynı zamanda bir oyuncu tarafı da var. Yani böyle bir şey de beceriyor.
2: Tabii.
1: Oyunculuk. Hani okulda zaten dramayı seçmişler. Dolayısıyla bakalım oradan öyle bir şey de çıkıyor.
2: Yani biz bunu konuşurken şunu demek istemiyoruz aslında. İlla müzisyen olsunlar falan
1: hobi
2: değil.
1: Olarak da
2: hobi
1: olabilir.
2: Olarak da olsa. Bence herkesin müzikle bir alakası
1: şifadır
2: olması lazım. Çünkü hakikaten insanı insan yapan özelliklerden
1: tabii
2: bir tanesi
1: ki
2: sanatla uğraşmak.
1: Tabii
2: sanata
1: ki
2: ilgi duymak. Yani hayatımız hep böyle çok ciddi zannettiğimiz
1: çok
2: konularla geçerken
1: olur.
2: Esas ciddi konuları es geçiyoruz gibi geliyor bana.
1: Çok sıkıcı olur
2: müziksiz. O yüzden
1: müziksiz
2: sanat bence yaşamımızdaki en ciddi, en değer vermemiz gereken
1: kesinlikle
2: konulardan bir tanesi diye düşünüyorum.
1: Çok,
2: o yüzden
1: çok doğruydu bu.
2: Bu konuyu açtım. Şimdi bir Eda Metin Özükü şarkısı seninle çalıp söyleyeceğiz kapanışta.
1: Çok
2: Eğlen Güzelim'i. Bunu Ajda Pekkan'dan dinlemiştim.
1: Ne güzel bir beste. Ne kadar güzel sözler.
2: Sağ olasın. Teşekkür ederiz. Vallahi çok güzel bir zaman dilimini paylaştın bizimle. Bize çok büyük renk
1: ediyorum
2: kattın, değer
1: i̇yi
2: kattın.
1: İyi ki çağırdınız da iyi ki geldin.
2: İyi ki geldin sen de. İnşallah tekrarını da yaşarız beraber.
1: İnşallah.
2: Daha birlikte güzel günlerimiz
1: amin
2: de olsun inşallah.
1: Amin. Olalım. Hep beraber olalım
2: sen
1: inşallah.
2: Sen de son olarak TRT Müzik dinleyenlerine söylemek istediğin bir şey varsa.
1: Tabii ki onlarla, sizin aracılığınızla böyle buluşma fırsatı elde ettim. Çok ben de mutluyum. Müziksiz kalmasınlar. Müzik ruhun gerçekten şifasıdır, ilacıdır. Hayatlarında hep müzik olsun diyorum.
2: Ne güzel diyorsun. Efendim bir...

90'lar akustiğin daha sonuna geliyoruz. Haftaya yine farklı değerli bir konuğumla birlikte olmak üzere sizden izin istiyoruz. Bir hafta sonra tekrar karşınızda olacağız. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın ve Meyra'ya da teşekkür ediyorum. Eğlen güzelimle veda ediyoruz efendim.

beni konservatuar sınavlarına hazırlamıştı. Sınavı kazandım ve ikinci mülakata girdikten sonra artık enstrüman seçme sınavı oluyordu. Ben de trompeti sevdiğimi, trompet seçmek istediğimi söyledim. Bunu dediğim an zaten bu kadar emin bir şekilde kalkınca oradaki trompet hocası da tamam artık sen benim öğrencisimsin dedi.

0: Değerli konuklar, bir Türkülerle Turan programıyla daha karşınızdayız. Bugün Türkiye'de Türk dünyası müziklerinin, bizim biraz böyle hamasi, epik türkülerimizin, biraz da Türk dünyasıyla ilgili bağrı yanık türkülerimizin Türkiye'de iyi temsilcilerinden, belki de en eski temsilcilerinden sevgili Hasan Sağındık konuğumuz. Hoş geldiniz abi.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim hocam. Çok
0: İyisiniz.
1: sağ olun. Teşekkür ederim. Sizi sormalı.
0: Sağ olun. Kırmadınız, geldiniz.
1: Estağfurullah.
0: Teşekkür ederim.
1: Vazifemiz hocam yani.
0: Sağ olun.
1: Çağrıldık mı geleceğiz.
0: Tabii bugünün başka bir başlığı da var bizler için. Ben bu tür programları Turan'a gönül verenler şeklinde adlandırıyorum. Bugün ilk başladığımız türküde de olduğu gibi bir Abdurrahim Karakoç şiiriyle başladık. Abdurrahim Karakoç'u, yani şiirlerini Türklüğe, Türk kültürüne olduğu kadar, mihribanı olduğu kadar, Türk dünyasına da, Turan'a da adayan bir şairi zikredeceğiz. Onun hem çalışma arkadaşlarından, onun şiirlerini besteleyen bir müzisyen olarak Hasan abiden de duygularını, Karakoç'la ilgili düşüncelerini ve müzik hayatıyla ilgili de bilgileri alacağız.
1: Konu müzik olunca ben çok böyle kısa kısa şey yapayım, anlatayım. Ya Abdurrahim Karakoç herkesin bildiği gibi çok meşhur, kalemi çok güçlü. Ya her alanda kalemi çok güçlü bir isim. Yani duygusal şiirlerde de öyle, hiciv şiirlerinde de öyle. Efendim güzellemeler ve diğer tarzlarda da çok iyi bir şair.
0: Evet. Şimdi
1: Allah rahmet eylesin tabii,
0: amin.
1: hepsine Allah
0: Ona
1: rahmet
0: ve Dedem
1: eylesin.
0: Korkut'tan ona kadar bütün kutlu
1: Eyvallah.
0: ozanlarımıza rahmet
1: Eyvallah.
0: diliyorum. Ben de Abdurrahim Karakoç'un çok sevdiğim bir şiiri vardı, Dosta Doğru. Onu sevgili Hasan Sağındık da bestelemişti. Ben de kendimce bir ona ezgi yaptım. Şimdi müsaadenizle onu seslendirelim.

0: Evet Hasan abi, ben de böyle bir
1: Tebrik ediyorum hocam.
0: duyguyla eşlik etmeye çalıştım.
1: Keyifle dinledim.
0: Sağ olun.
1: Elinize sağlık. Çok
0: Tabii
1: güzel olmuş.
0: Karakoç türkülerine, şiirlerine
1: Çok
0: en
1: güzel
0: çok
1: olmuş.
0: besteleyenlerden birisiniz. Bir kişiyi daha tabii yad etmeden geçmeyelim. Sevgili Musa dedemiz Musa Eroğlu. Karakoç çünkü hem bir şiir ve fikir adamı, belirli kitleye de hitap edebilen biri. Aslında
1: Tabii.
0: çok daha geniş kitlelere hitap eden bir söz sahası var. Ama onu daha geniş sahaya, bütün Anadolu'ya, Anadolu'nun da ötesine taşıyan isimlerden bir tanesi de Musa Eroğlu. O meşhur Mihriban
1: Tabii.
0: gibi, Suları ıslatamadım'daki şiirleri, bestesi gibi falan. Ben onları ondan da çok dinledim sizinle birlikte. Şairler eserleri böyle ezgilenince daha çok tanınabiliyorlar, daha kalıcı
1: Doğru.
0: oluyorlar. Bu da onlar için bir şans açıkçası.
1: Tabii bir şans ama şöyle Abdurrahim abinin Türk dünyasına dair hemen hemen dokunmadığı yer yoktur. Yani sırf Türk dünyası da değil. Yani bu etraftaki, civardaki, gönül dünyamızdaki bütün
0: Tabii.
1: coğrafyalar. Ama yani böylesi bir değere Türk dünyasının sahip çıkması lazım.
0: Tabii.
1: Şiirleri bütün diğer Türk lehçelerinde de basılmalı diye düşünürüm.
0: İnşallah o da olur. Sizin siz de aslında bir dış Türk olarak Turan coğrafyasından
1: Ya
0: Anadolu'ya
1: sayılır
0: gelenlerdensiniz.
1: evet.
0: Soyadınız da zaten ben dikkatimi çekerdi bu sağındık ifadesi. Sağınmak, özlemek, hasret kalmak.
1: Tabii.
0: Değil mi?
1: Tabii.
0: Nereden gelmişler?
1: Bizimkiler bu işte Kırım'dan kendilerini zor kurtarıp buralara atmışlar. O zaman kesin iskanla Ceyhan'a yerleştiriliyorlar. Türkistanlı rahmetli oldu. Burhanettin Semerkantlı amca İzmir'de vefat etti. Ben ondan öğrendim soyadımın manasını.
0: Aslında Türkistan türkülerinde geçer. Bu
1: Çok sonra.
0: hasret kaldım
1: Ama o
0: türküsü
1: zamanlar internet yoktu ki hocam.
0: var
1: Bakalım bulalım
0: ya.
1: yani.
0: Doğru. Doğru. Hasret çektim
1: Çok
0: türküsü.
1: var.
0: Vatana sığındım diye
1: Çok
0: de
1: çok
0: biten.
1: hocam. Yani
0: Doğru.
1: şeyle o Özbekçe'de o sogindim diye yazıyorlar ya.
0: Evet.
1: O
0: Evet.
1: sağındım diye okunuyor yani. Çok parça var öyle.
0: O zaman bir ata topraklarına Kırım'a gidelim. Ben bir saz değiştireyim bu arada.
1: Ne güzel hocam.
0: Size bir Kaşgar Rebabı'yla eşlik edeceğim bu türküye.

0: Değerli konuklar, bir Kırım arası verdik Abdurrahim Karakoç türkülerine. Şimdi yine Karakoç'la devam edelim. Kahramanmaraş, tabii bir şairler, ozanlar diyarı. Rahmetli Karakoç dermiş ya, bizim orada hiçbir şey olamazsan şair olursun diye, öyle bereketli bir yer. Şimdi o meşhur şiirini sizinle de müsemma olmuş, "Ben Hep Seni Düşünürüm".
1: Ben genelde bunu şöyle okuyorum. Sonuçta Leyla'dan Mevla'ya bir ulaşma vesilesi. Çünkü kul sevgisini bilmeyen onu soyutlayarak Allah sevgisini bilemez. Çünkü biz Allah sevgisini direkt bilemeyiz. Ancak dünyadaki sevdiklerimizden sevgi duyduklarımızı o konuları soyutlayarak ulaşabiliriz buna. Bu şiir de biraz buna vesile oluyor gibi. Aşktan yana söz duyunca ben hep seni düşünürüm. Uçsuz hayaller boyunca ben hep seni düşünürüm.
0: Tamam.

0: vardan öte yokta bile ben hep seni düşünürüm.
1: Evet, çok teşekkür ederiz.
0: Estağfurullah.
1: Benim en
0: Ben
1: sevdiğim
0: teşekkür ederim.
1: Karakoç ve Sahındık buluşmalarından biridir. Çok da okuduğum bir türküdür. Arkadaşlar da güzel.

Güzel çaldı. Sağ olsunlar. Teşekkür ederiz. Programımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Ve şimdi hem Karakoç'u hem Musa Dede'yi birlikte anacağımız o çok sevdiğiniz Mihriban türküsüyle sizlere veda edeceğiz efendim.

0: Evet işte budur. Çift klavye bu defa. Nasıl?
1: Evet.
0: Çift klavye iki ayrı tarz. Şimdi senden başlayalım. Şevket Aşık Uzun. Hoş geldin. Doğru mu telaffuz ettim
1: Çok
0: ismini?
1: doğru telaffuz
0: Güzel
1: ettiniz.
0: bir isim ama
1: Evet.
0: zor.
1: Evet, soyadımla ilgili sıkıntılar yaşayabiliyorum bazen
0: Evet,
1: ama.
0: az önce çalarken sürekli etüt ettim ismini.
1: Ama
0: Neydi
1: başından
0: acaba,
1: beri hep
0: nasıl?
1: doğru söylediniz aslında. Yani çoğu insanın başaramadığı şeyi ilk seferde
0: İlk defa bir
1: başardınız.
0: araya geliyoruz, değil mi?
1: Evet. Evet.
0: Çok mutlu oldum.
1: Biz de aynı
0: Gökhan
1: şekilde. Var olun.
0: Varol, sana da, sen de hoş geldin.
2: Hoş bulduk.
0: Seni de güzel ezberledim ismini. Değerli izleyiciler, size iki ayrı genç arkadaşı tanıtayım şimdi. Şevket şeyden geliyor. Türk musikisini okudun.
1: Evet. İTÜ
0: İstanbul Teknik
1: Türk
0: Üniversitesi'nde.
1: Musikisi Devlet Konservatuvarı'nda
0: Evet, oradan
1: okudum.
0: mezunsun.
1: Evet.
0: Gökhan da aslında klasik müzik eğitimi aldı.
1: Evet.
0: Mersin Konservatuvarı'ndan sonra
1: Mimar
0: Mimar
1: Sinan.
0: Sinan'a geldin.
1: Evet.
0: Oradan mezunsun.
2: Hı.
0: Şimdi iki ayrı tarz bir araya birleşeceğiz. Az önce çaldığımız eser Blue
1: Bluebox'ta.
0: Bossa'ydı, değil mi?
1: Evet.
0: Evet. Bestecisi kimdi bunun?
1: Kenny
0: Tanımıyorum ama neyse, güzel çaldı.
1: Dorham.
0: Ondan
1: Aynen, çok
0: sonra
1: büyük.
0: şimdi bu iki ayrı klavyeyi nasıl birleştireceğiz diye düşünürken aklıma bir şey geldi. Dedim ki Şevket'e, sen dedim öncelikle Türk müziğinden bir örnek ver.
1: Evet.
0: Yani bir kendimizi çalalım. Ondan sonra da sohbetimize devam ederiz. Ne çalacağız? Yani ne çalacaksın?
1: Muayyer Kürdi Saz Semaisi Sade Işılay'ın
0: Sade
1: çok
0: Işılay.
1: da
0: Kemane
1: bilinen,
0: Sade Işılay merhum.
1: evet,
0: Evet.
1: çok da
0: Muhteşem bir
1: bilinen ve
0: eser.
1: piyanoya da çok yakışan bir eser.
0: Hı.
1: Onu icra etmeye çalışacağım. Ben
0: Hı.
1: şahsım adına
0: Peki bir
1: sizinle.
0: intro yapacak mısın yoksa sen mi yaparsın introyu?
1: Gökhan
2: Vallahi.
1: aslında kendi tarzında bir
0: Evet, bence o
1: giriş
0: yüzden zaten
1: yapabilir.
0: burada şey yapıyoruz ya,
1: Aynen.
0: crossover'ı, bir
1: Evet.
0: iki
1: Aynen
0: ayrı
1: öyle.
0: tarzın bir
1: Evet.
0: araya gelmesi veya
1: Birleşimi.
0: çarpışması ve sonucunda ne güzel şeyler çıkacak.
1: Tabii.
0: Kıvılcımlar falan.
1: Evet, ateş
0: Alevler
1: çıkacak
0: falan da
1: burada.
0: çıkabilir yani.
1: Her şey
0: Çıksın bence.
1: olabilir.
0: Değil mi? Peki o zaman senin introyu dinleyelim.

0: Wow! Süpersiniz ya. İşte budur ya. Ben bunu
1: Evet.
0: istiyorum ya. Ne kadar güzel çaldık değil mi?
1: Harika.
0: Hani melodiyiz. Birbirimizi takip ettik.
1: Evet.
0: Unisono bir müzik.
1: Evet.
0: Tek
1: Tabii.
0: ses. Ama
1: Ve
0: süper.
1: çok sürprizler de oldu aslında
0: Tabii.
1: böyle.
0: İşte
1: Hiç
0: budur. Biraz
1: yani
0: cazı da çaldık. İyi oldu
1: evet.
0: programımız oldu. Evet değerli izleyiciler. Bakalım yorumları bekliyoruz. Biraz da seni konuşturalım. Ne dersin
1: Olur tabii ki.
0: Gökhan?
1: Evet.
0: Caz konusunda girelim biraz konuşalım
1: Tabii
0: yoksa ne
1: konuşalım.
0: dersin?
1: Tabii.
0: Caz müziğindeki siyahi olsun Amerika'da veya Avrupa'da ama özellikle
1: Evet.
0: Amerika'da hiç böyle idolüm dediğin veya onun gibi çalmak istiyorum veya ona veya onunla tanışmak istiyorum veya kendi onunla tanışabilir miydim falan.
1: Vallahi çok fazla isim var ama
0: Mesela kim var?
1: Bill Evans olabilirmiş. Yani
0: Aa,
1: keşke o dönemde yaşasaydım da görebilseydim. İşte Oscar Peterson olabilir.
0: Oscar
1: Coltrane
0: Peterson.
1: olabilir.
0: Oscar'dan
1: Çok acayip bir
0: nasıl?
1: teknik,
0: Computer gibi olur mu
1: inanılmaz.
0: oğlum? Yani, biliyorsun çok ünlü bir rüzgar adam nerede ya? Kimdi o dünya 100 metre şampiyonu? Sonuçta her şeye sahibi.
1: Evet.
0: Artık çok
1: Usain
0: zengin.
1: Bolt.
0: Zengin neydi? Sonuçta ne olmak, kimin gibi olmak isterdin? Oscar Peterson gibi piyano çalmak isterdim demiş.
1: Doğru.
0: O da yani.
1: Yani tabii Chick Corea olabilir tanışmak
0: Aa,
1: istediğim.
0: evet.
1: Hani
0: O da
1: çok bilinen
0: rahmetli.
1: isimler
0: Evet.
1: tabii. Çok fazla şey var hani cazın içinde çok fazla türler var ve o türlerde çok enteresan isimler var. İyi müzik yapmış, iyi
0: Evet.
1: müzik üretmiş hatta müziğe çok katkısı olmuş insanlar var. Yakından takip etmeye çalışıyorum ben
0: İyi
1: de.
0: çok iyi. İyi o zaman şeye girelim gene müziğe devam
1: Tabii
0: edelim.
1: ki.
0: Ne çalıyorduk? Siz söyleyin. Aa bir şey vardı.
1: Hicaz mı?
0: Gene şeye girelim. Cazdan şeye sıçrayalım.
1: Hicaz'a.
0: Hicaz mantra.
1: Hicaz mandıra, evet.
0: Aynen.
1: Yedi
0: Evet.
1: zamanlı.
0: Yedi
1: Yedi
0: zamanlı.
1: sekizlik diyelim. Değil mi?
0: Evet.
1: Onu icra etmeye
0: Tamam.
1: çalışacağım. Çalışacağız hep birlikte. Ben mi bekliyorum?
0: Hı-hı.

0: Süpersiniz. Evet.
1: Siz de öyle.
0: Şevket, bana da Üstad Şevket Uğurlu
1: Evet.
0: geldi aklıma.
1: Evet.
0: Evet Gökhan, nasıldı
1: Evet.
0: biraz şimdi ne derler ona, bir kurtlarını döktün biraz
1: Evet.
0: caz tarzı, niye hayır? Çoktandır sanıyorum böyle çalmadın.
2: Vallahi evet, iyi bir sinerji oluştu. Birlikte çalınca bir
0: Ya.
2: de iki farklı tarz müziğin birleşiminden doğan bir şey oluyor hani.
0: Daha da
2: Daha
0: açılacağız.
2: güzel
0: Bunlar
2: bir
0: daha bir şey.
2: pozitif
0: Daha
2: müzik.
0: hala
2: Evet.
0: sınırlı şeyler içinde, kalıplar içinde
2: Evet, aynen.
0: dolaşıyorsunuz.
2: Ondan daha
0: Ben Mouse'un
2: kopabiliriz.
0: biraz bu aksentle oyunlarıyla aslında içindeydim ben. Şimdi fark
2: Evet.
0: ettim. Biraz böyle o dinamizmi vermemiz lazım bizim
2: Evet, doğru.
0: içerisinde.
2: Aynen
0: Yoksa
2: öyle.
0: tek düze, hani gider ya böyle kalp atışları bakarsın hastanın
2: Aynen
0: dıng mort.
2: öyle.
0: Morto. Şimdi öyle olmaz müzik.
2: Tabii.
0: Ne sürekli vıdı vıdı vıdı vıdı çıstak çıstak çıstak çıstak. Bizde bir şey vardır. Laf vardır. Caz dünyasında özellikle şöyle deriz. Aslında benim lafım değil ama de. More play, less money. Less play, more
2: Aynen.
0: money.
1: Evet, doğru.
0: Caz çalışın. Çok çalarsın, az para kazanırsın. Az çalarsın, çok para kazanırsın.
1: Doğru.
0: Nasıl, hoşuna gitti mi bu tarz çalmak?
1: Kesinlikle,
0: İlk defa bir
2: kesinlikle.
0: yere geliyoruz.
1: Kesinlikle çok
0: İsmimi
1: mutluyum.
0: duyuyordun. Acaba nasıl çalıyordu bu adam?
1: Yok, zaten takip ediyordum. Hani biliyorum.
0: İyi.

0: Konuyla
1: Sorun yok
0: ilgili
1: değil mi?
0: konu, estağfurullah. Öyle çok da benim için çok büyük mutluluk verici bir şey burada olmak. Çok da keyif aldım. Bahsettiklerinize kesinlikle katılıyorum, yani dinamik anlamda çok büyük şeyler oluyor işte böyle. O kalıplarımızı kırmakta bazen zorlanabiliyoruz ama herhalde programın sonunda
1: Evet.
0: geldiğimiz insanlar olmayacağız yani.
2: O yüzden soruyorum bak, kabul mü? Kartele girdiniz mi, girmez? Girerseniz çıkış
0: Vallahi
2: kolay değil.
0: yani
2: Ona
0: aday
2: göre
0: olduk,
2: gittik.
0: geldik zaten
2: Bir
0: buraya.
2: hafta süreniz var.
1: Bir hafta.
2: Bir hafta sonra.
3: Tamam peki.
2: İsterseniz 10 güne uzatabilirim. Fazla değil.
0: Yok yok, çok.
1: Beklemeye gerek yok ya.
2: Ya
1: Sözleşmeyi
2: evet.
1: alalım biz.
2: Bak,
1: İmzalayalım
2: yok.
1: direkt.
2: Yok,
0: Biz buraya
2: sözleşme
0: gelirken kabul
2: yes or
0: edip
2: no.
0: geldik zaten.
1: Yani yes.
2: Peki. Şimdi neyle devam edelim?
0: Sirto aslında
2: Aa
0: Sultanahmet.
2: evet, bir Sirto. On. Türk müziği tabii. Onun üzerine kendimizi şey
0: Evet.
2: yapalım, inşa edelim.
0: Evet.
2: Gökhan,
1: Tabii.
2: açıl, daha açıl.
0: Ben
2: Arada bir
0: başında
2: müdahale ediyorum sana sözü.
1: Bir Şevket bir kadans yapsın.
0: Evet.
2: Evet.
0: Do çalmıştık zaten.

0: Budur. Değerli
1: Aynen.
0: izleyiciler, budur budur. Evet, Şevket, Gökhan. Hoşunuza gitti değil mi?
2: Çok keyifli.
0: Arada bir ufak tefek şeyler oldu. Aa, o kadar da olsun değil mi?
2: Normal.
0: O kadar da kusur kadı kızında da bulunur.
3: Müzik kusursuz olmamalı zaten bence yani. Bu kadar kusursuz bir şey olmamalı müzik.
0: O zaman programımızın sonunda vedalaşmayalım da çok teşekkür ediyoruz. Vaktinizi ayırıp bizi izlediğiniz için, dinlediğiniz için. Evet, Şevket Aşık Uzun ve Gökhan Varol. Aa, başardım değil mi?
3: Çok güzel başardın. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Bizim
2: evet,
3: burada.
2: Çok teşekkürler.
0: Tekrar görüşmek üzere. Sevgiler, hürmetler, saygılar. Artık kapanış dedi. Finali şey yapalım.
3: Improvize.
0: Doğaçlama yapalım. Improvize. Nasıl yapalım?
3: Mükemmel.
0: Okay.

0: bu akşam Sinan'la sahnede alkışlarla Enes Yolcu.
1: Ben artık kalbimin kapısını yalvarsan son kez sana çağırmayayım.
2: Ben de tabii o zaman hiç sıfır yani şarkıcılıkla alakalı tecrübe ancak söylüyorum. Benim çıkmam gerekiyor, ben çıkmadım. Sen her zamanki gibi o sessiz
0: aynen
2: anlatımınla böyle hani sabırlı. Oğlum çıksana.
0: Çıksana. En sonunda ittim. Şimdi karşınızda o güzeller güzeli oyuncu Tuğçe Özbey Yolcu.
3: Aslında ben oyunculuğu seçmedim. Oyunculuk beni seçti. Ben öyle düşünüyorum. Yokluktan gelen bir başarma isteği vardı. Bir şey yapmam gerekiyordu. Ve oyunculuk kapısı açıldı bana.

0: Teşekkür ediyoruz.
1: Sağ olunuz efendim. Teşekkür ederiz.
0: Yine sizler için harika bir repertuar hazırladık. Güzel bir akşam geçireceğiz birlikte. Buyurunuz efendim.
1: Çok teşekkür ederiz efendim. Güftesini Yunus Emre yazmış efendim. Beste çok sevdiğimiz bir abimiz.

Hocamız, Halil Necipoğlu hocama buradan selamlar, sevgiler. Bizi de izliyor, seviyor. Biz de onu sayıyor, seviyoruz. Çok kıymetli bir hocamız, abimiz, büyüğümüz. Bestesi ona ait. Güfte, Derviş Yunus, Yunus Emre'ye ait efendim. Okumaya çalışalım. Hak bir gönül verdi bana. Ha demeden hayran olur. Buyurunuz efendim.

0: Teşekkür ederim efendim. Sağ olun kıymetli alkışlarınız için. Eserin başındaki intro için de size teşekkür edeceğiz galiba sevgili Onur Beyciğim, öyle mi?
1: Evet, havaalanında evet. Kıymetli hocamız Halil Necip Oğlu'yla karşılaştık.
0: Ne güzel.
1: Bu hafta İhsan Güvenç sizin ilahinizi okuyacak deyince,
0: evet.
1: Onurcuğum senden bir güzel bir aranje bekliyorum dedi. İnşallah
0: çok
1: beğenmiştir.
0: Güzel. İnşallah çok güzel, çok güzel olmuş. Gönlüne sağlık.
1: Teşekkür ederim.
0: Evet, sağ farklı ol. Bir aranje oldu. Evet, gönlüne sağlık kardeşim. Güfte de ölümsüz, derviş Yunus. O kendine miskin Yunus diyor ama biz... Edep ederiz efendim. Yazdığı sözler ölümsüz, vakitsiz, zamansız, her zaman, her an, her dinlediğimizde, her okuduğumuzda o mesajı ve farklı farklı mesajları her an vermekte olan canlı ilahiler, canlı sohbetler. Yine böyle bir güfte Hüseyin Sabri Soyyiğit Efendi Hazretleri efendim güfte yazdı. Hacı babamız, Hacı Baba, bir mürşidi kamil, tanımaktan şeref duyduğum, onur duyduğum, dizinin dibine oturmaktan şeref duyduğum, onur duyduğum bir efendidir efendim. Aldın canımı benden, yıktın varımı neden? Gönlüm ayrılmaz senden, her yüzden nazarım sen. Okumaya çalışalım, inşallah hakkını veririz efendim, buyurunuz.

0: Teşekkür ederim efendim. Sağ olunuz, var olunuz. Ölümsüz güfteler, ölümsüz ilahiler icra etmeye çalışıyoruz. Onur başta olmak üzere, Onur Özel Çağlayan ve orkestrasına, tüm dostlarımıza, vokal kardeşlerime, emeği geçen herkese, ton meisterlerimize, kameramanlarımıza bir teşekkür kendi adıma. Geçen haftadan da efendim borçluyuz. Teşekkür ederiz dostlar. Sağ olun, elinize sağlık. Güzel Esra'cığım.
1: Gönlüne sağlık.
0: Evet.
1: Evet, içinde bulunduğumuz ayın rahmetine sığınarak böyle güzel dini musikimizden de eserler veriyoruz.
0: Evet, böyle başlangıçlarda güzel oluyor değil mi?
1: Evet, güzel oluyor. Ben seviyorum zaten.
0: Bizim programımızda her tarz var ya.
1: Evet, bir de ben gerçekten seviyorum. Evet. Şimdi benim seslendireceğim şarkı da naif şarkıların, naif bestelerin bestecisi, bestekarı.
0: Evet.
1: İsmet Nedim Saatçı'yı geçtiğimiz günlerde kaybettik.
0: Evet, ruhu şad olsun.
1: Onun çok sevilen eserlerinden bir tanesini seslendirmek istiyorum ben.
0: Herkesin bildiği.
1: Herkesin bildiği. Sizler de eşlik ederseniz çok mutlu
0: oluruz. Ben yerime geçiyorum efendim.
1: Boş çerçeve diyeceğiz.

0: Teşekkür ediyoruz. Böyle Yeşilçam şarkıları gibi oldu arka arkaya.
1: Evet, çok
0: öyle
1: güzel
0: oldu. Geldi. Teşekkür ediyoruz.
1: Çok güzel oldu efendim.
0: Çok teşekkür ediyorum.
1: Repertuar seçiminize hayranım Esra Hanım.
0: Niçin?
1: 45. hafta mıyız Onurcuğum? 45 mi? Evet, 16 şarkı okumak ortalama düşünüyorum, fazla olabiliyor. Bir eksik bir fazla. Hala hiç okumadığınız
0: eserleri tabii.
1: Bulup buluşturup ve bu kadar güzel, yani tabiri caizse sandıktan bulup raftan, tozlu raflardan alıp silkeleyip böyle getiriyoruz.
0: Ama o kadar çok özlenen, sevilen şarkılar. Çok eser var ki.
1: Evet.
0: Hani bizlerin bile hiç duymadığı, bazen bir yerde böyle duyuyoruz. Ah, böyle bir şarkı vardı, ne kadar güzelmiş dediğimiz şarkılar var. Daha hiç gün yüzüne çıkmamış inşallah burada.
1: Sizden isteklerimiz de var bu arada, biliyorsunuz okunacak. Esra Hanımcığım.
0: Onlar da kenarda bekliyor.
1: Bekliyor peki.
0: Bekliyor.
1: Ramazan'da karışmıyorum partnerime.
0: Evet. O zaman repertuardan güzel bir şarkı daha dinleyelim.
1: Güzel bir Selami Şahin, söz müzik efendim. Selami abinin, hep söylüyorum, güzel abimiz, güzel hocamız, ellerinden öpüyorum. Çok yönlü bir beste anlayışı var. Her tarzda, tabiri caizse her ipte oynayacak bir eseri var, sağlam. Yani Ramazan dolayısıyla ilahiler okumak istedim böyle, ben tasavvufi eserler okumak istedim. Müthiş bir eser. Söz müzik Selami Şahin. İki elim kanda olsa gelirim, yeter ki sen çağır beni efendim. Aşktan öte bir tutkusun içimde, ne her isteğin bir emirdir efendim. Efendim, bir röportajında kendi ağzından duydum. Ben bu eseri 1990 yılında yazdım dedi. Ve dedi, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için yazdım. Ona ithafen yazdım dedi. Biz de efendim layık şekilde okumaya gayret edelim. Okumaya çalışalım. Buyurunuz Sayın Şefim.

0: Önüne sağlık, ellerinize sağlık. O duyguyla birlikte burada meç oluyoruz. Homojen bir duyguyla, homojen bir müzik, musiki icra etmeye çalışıyoruz. İnşallah televizyona da, ekranlara da bu duygu birliğimiz sirayet ediyordur. Duyuyorsunuzdur gönlünüzden. Bakıyorsunuz, gözleriniz bize bakıyor.
1: Bence öyle güzel gidiyor ki gittiğimiz her yerden sana selam da getirdim.
0: Ben de öyle, her yerden sana selamlar. Evet.
1: Sağ olsunlar. Öyle güzel sarmalamışlar ki izleyenlerimiz.
0: Ne mutlu
1: hem
0: bize.
1: Güzel mesajları, hem gördükleri yerde sevgilerini, beğenilerini dile getirmesi. Bizleri o kadar evet. mutlu ediyor ki.
0: Ne
1: İyi
0: mutlu.
1: Ki varsınız.
0: Peki.
1: İyi ki varsın İhsan'cığım.
0: Canım benim, sen de öyle.
1: Sevgimizin, aşkımızın üstünden
0: seneler,
1: sene geçti. Mevsim geçti.
0: Evet.
1: Ay geçti diyeceğiz. Hadi.

0: Teşekkür ediyoruz. Yıllar, aylar, mevsimler geçiyor, durduramıyoruz. En iyisi en güzelini yaşamak için çaba sarf etmek.
1: Evet, anı yaşamak.
0: Anı yaşamak. Sözler İlkan sana ait, bestede Saadettin Ökten'e ait bu güzel eserde. Onu da söylemiş olalım.
1: Ne kadar güzel efendim. Şimdi yine çok sevdiğimiz bir kardeşimizin bestesini yaptığı, güftesinde Vural Şahin abimizin yazdığı bir eser icra etmeye çalışacağım. İstanbul Radyosu'nda birlikte çalıştığımız keman sanatçısı dostumuz Umut Hoşgör, Umut kardeşimin bestelediği,
0: sevgilerimizi gönderiyoruz Umut'cum,
1: ve Vural abimizin sözlerini yazdığı bir şarkı okumaya çalışalım. Çok güzel bir şarkı. İnşallah beğenirsiniz efendim.
0: Dinliyoruz.
1: Buyurunuz efendim.

0: Teşekkür ederim efendim.
1: Sağolunuz. Şarkı sanki sana yapılmış.
0: Diyorsun.
1: Diyorum.
2: Teşekkür ederim. Evet Vural abim, gönlüne sağlık. Umut kardeşim, bekliyorduk seni bugün ama gelmedin. Hadi yazdım bak yani.
1: Bir tane de bende var Umut'un şarkısı. Birkaç bölüm sonra onu seslendireceğim inşallah.
2: Tamam, ne mutlu ya. Bizim böyle aramızdan besteler, güfteler.
1: Evet. Arkadaşlarımızın
2: var
1: şarkılarını.
2: Besteniz var mı?
1: Bir tanecik şarkım var.
2: Klip çektiniz
1: ona. O da
2: Ayrılık
1: Rüzgarları.
2: İşte başka var mı? Bana var mı?
1: Ha, yapmaya çalışayım.
2: Valla benim yok.
1: Desem de inanmıyorum.

0: Ya bana ellerinden öpüyorum yani, ben yapamıyorum.
1: O bir anda gelen bir şey. Hani ben öyle başına oturup da şarkı yapayım diye sistematik çalışabilen kafada değilim. Hani bir anda hem söz geliyor hem şarkı geliyor. Öyle var. Batı tarzında çok şarkım var aslında da. Öyle.
0: Okumaya çalışırız.
1: Kenarlarda duruyor.
0: Onu da okuruz.
1: Olur, sevinirim.
0: E bir de tabii karısına aşk böyle, Vural Şahin'e, Vural abi eşim için bir güfte yaz deyip güfteyi yazıp da besteleyen aşıklar da var aramızda. Onur Özel Çağlayan gibi.
1: Yani, şarkıyı da sen okumuştun
0: okudum
1: sanki.
0: Okudum efendim, evet yani.
1: Hatırladım.
0: Ben şarkıyı okurken sen mikrofonundan diyorsun ki ben bu şarkıyı eşim için yazdım ve ona ithaf ediyorum. Bir kısmı tam çıkmamıştı. Onun için ben tekrar Öznur kardeşim adına bir altını çizmek istedim.
1: Peki bir şeyin daha altını çizelim. Onur bugün çok şık değil mi?
0: Ceketi çok güzel. Yani biraz da tabii beni de kızım giydirdi bugün. Başka bir ceket giyecektim. Baba bunu giyin lütfen dedi. Ben de desenli bir şey giyecektim. Çünkü Onur kardeşim bu ceketin fotoğrafını attı. Abi ben bunu giyeceğim. Okey mi dedi. Çok ince, çok naif bir adam. Tabii ki kardeşim istediğini giy dedim. Ben de böyle, sen de siyah biliyorum. Desenli bir şey giyecektim. Kızım bırakmadı vallahi. Biz de ona uyuyoruz yani.
1: Evet.
0: Uymaya gayret ediyoruz.
1: Kız babası olmak kolay
0: değil. Çok şıksınız.
1: Dinleyeceksin.
0: Onur Beyciğim.
2: Teşekkür ederiz.
0: Bu son olsun, benden şık olmayınız efendim bir daha. Diyor ve gidiyor.
2: Estağfurullah.
0: Evet.
1: Teşekkür ediyoruz. Biraz böyle 90'lı yıllara doğru gideceğiz. Ufuk Yıldırım ve Ercan Saatçi işbirliğiyle ortaya çıkan bir şarkı. Hadi bakalım.

Unutmaya beş kala gözlerini ve sana dair ne varsa bitmeye yakın. İşte o gün ben.

bir gün daha kal. Aşkından ölsem de bilmeyeceksin. Ne olur sevgilim bir gün daha kal.

0: Teşekkür ederim efendim.
1: Sağ olunuz, var olunuz.
2: Teşekkür ediyoruz.
1: Sıracığım.
2: Ağzına sağlık.
1: Ne dinliyoruz senden?
2: Evet, biraz hızlı hızlı gidelim değil
1: Hadi
2: mi?
1: Hadi hızlı.
2: Süremiz azaldı.
3: Ama bu şarkı senin için.
1: Öyle
3: biri
1: mi?
3: Bir elmanın yarısı,
2: aa,
3: biri
2: evet.
3: Sensin, biri ben diyor.
2: Bunu senin için
1: çalışmışlar derslerinde.
3: Aynen.
1: Çalışmışsınız. Ben gidip bir şeyler düşünmeliyim. Evet,
2: hadi bakalım.
1: Hadi.
2: Hadi bakalım.
3: Hadi bakalım. Son.

0: çocuk oynasın. Teşekkürler.
1: Bravo, gönlüne sağlık.
0: Teşekkür ediyorum İhsan'cığım. Bugün su gibi aktı program.
2: Ben varım ya.
0: Sen varsın ya.
2: Çalıştım geldim.
0: Haydi bıraktım ben hemen sahneyi.
2: Peki. Efendim, türkü formunda ilahi gibi de olur. Evet efendim. Hazreti Yusuf'un hikayesini anlatan bir ilahi okumaya çalışalım. Buyurunuz, sizdeyiz efendim.

0: Teşekkür
1: Güne
0: ederim.
1: Sağlık İhsan'cığım.
0: Elinize sağlık dostlar. Gönlünüze sağlık.
1: Gitme İhsan'cığım.
0: Gitmeyeyim mi?
1: Gitme. Kapanışı yapacağız beraber.
0: Sen türkün vardı, şarkın
1: benim
0: vardı.
1: Benim türkü bir sonraki haftaya kalır.
0: Hadi
1: onu sonra
0: peki.
1: Okuruz.
0: Tamam.
1: Efendim, bizlerle birlikte olduğunuz için sonsuz teşekkürler ediyoruz. Haftaya yine aynı kanalda, TRT Müzik tabii ki,
0: evet.
1: Bizim kanalımız. Aynı saatte, aynı günde yine sizlerle buluşacağız. Görüşmek üzere.
0: Efendim, alasmaladık. Her zaman yanımızdasınız, olmaya devam ediniz. Nefesimiz olduğu sürece buradayız. Alasmaladık efendim.

0: güçlü sesi ve etkileyici yorumuyla Aslı Hünel.
1: Değerli alkışlarımız Emir Kan için.

0: TRT Müzik ekranlarına hoş geldiniz. Şahane ve muhteşem programla karşınızdayız. Ümitli şarkılar adı üstünde. Ümit ve sevgi dolu şarkılar ve güzel zamanlar. Ve tabii ki ilk konuğum, çok sevdiğim arkadaşım, ses rengine aşık olduğum, insanlığına, tatlılığına aşık olduğum Asya. Hoş geldin.
1: Hoş bulduk Ümit'ciğim. Hatırlıyor musun bu şarkıyı aynı dönemde stüdyoda çalıştığımızda yapmıştın?
0: 99.
1: Ve ben demiştim ki bu şarkı çok patlayacak, acayip bir şekilde patlayacak demiştim. Gerçekten de çok da sevildi. Çok başarılı oldu. Sen zaten benim canım arkadaşımsın. Çok iyi müzisyensin. Çok,
0: çok
1: iyi bir besteci
0: ederim,
1: ve söz yazarısın. Bütün sözcüklerimi söyledim, ben gidiyorum.
0: Tabii biz 20-25 sene beraber bir şekilde benim şarkılarımı da seslendirdin. Gözleri yüzün yeşili unutup gitti. Ve tabii de yeni projelerde de görüşüyoruz. Ama çok tatlı yeni şeyler de yapıyorsun. Onları ben duyuyorum ama belki izleyicilerimiz de duymak isterler. Neler yapıyorsun son dönemler?
1: Hatıran Yeter çok sevdiğimiz bir şarkıydı. Sahnede de okumayı çok sevdiğim bir şarkıydı. Yılmaz Tatlıses'in bestesi ve sözleri de Ahmet Selçuk İlkan'a ait. Ben onu biraz daha enerjisi yüksek ve yaza uygun bir tarzda yeniden okudum. Ve kendi tarzımda tabii ki. Hatta birkaç yorum aldım. Aa, ne kadar kötü ses, bunu Ferdi Baba'dan başkası okumasın falan diye.
0: O alışkanlık oluyor kulaklarda.
1: Evet.
0: Ama sen bambaşka bir yorum katıyorsun.
1: Evet, yani tabii herkes kendi yorumuyla icra eder. Her şarkının farklı yorumu olabilir. Özet olarak Ümit'ciğim, senden yeni şarkı bekliyorum yani.
0: Kesinlikle onu yapacağız. Ama tabii senin o kadar, ben Tint aradık tabii programdan önce. O kadar güzel şarkılar var ki yani. Vurulmuşum sana isyankar, yoksun sen pişmanım. İnanılmaz şarkılar var ama onlardan bir tanesi var ki acaba onu mu okusak? Çok severim. İlk sen okudun bu şarkı çünkü. Olmadı yar.
1: Tamam, memnuniyetle.

0: Özlemişim, vallahi özlemişim. Ay, bayılıyorum ya. Mutlaka yani sahne alıyorsun bir yerlerde değil mi? Yani
1: çıkıyorum ama böyle oturarak şarkı söylemek de çok kolay değil. Ufak tefek hatalarımız olacaktır.
0: Geçmiş yıllarda biz tabii dediğim gibi 20-25 sene oldu tanıştığımızda Gözleri Yüzün Yeşil diye bir şarkı paylaşmıştım seninle. Ne de güzel okudun. Bir de Unutup Gittin'den bahsetmiştik ama bugün Gözleri Yüzün Yeşil'ini yapabiliriz.
1: Yapalım.
0: Ben bunu da ilk defa aslında sahnede ilk defa duyacağım. İkimiz için de bir ilk olacak. Hiç ben canlı çok dinledim ama çıktığı zamanlarda, olduğu zamanlarda. Ama orkestrayla ilk defa duyacağız. Değerli orkestra arkadaşlarımızla birlikte.
1: Çok güzel bir şarkı bence. Çok güzel.
0: Bir denesek
1: bana acaba. Sağlık.
0: Gözleri Yüzün Yeşili.

0: Canına sağlık,
1: Peki,
0: nefesine
1: senin de
0: sağlık
1: kalemine
0: ya.
1: sağlık,
0: Valla.
1: emeğine sağlık.
0: Ok dinlemelere doyamıyorum. Valla çok özlemişim seni.
1: Çok sağ
0: Çok özlemişim
1: olun.
0: sesini, seni çok özlemişim. Beni bu şarkı yazdığım zamanlara götürdü. Acıbadem Kadıköy'de İstanbul'a geldiğimde kaldığım evde yazmıştım bu şarkıları. O kırık dökük evler gibiydi. Vay, çok güzel
1: Çok
0: zamanlarmış.
1: güzel sözler.
0: Yine
1: Değil mi?
0: aynı
1: Kırık
0: dönem
1: dökük.
0: yazdığım bir şarkı vardı. Dön Bebeğim. Tarkan okumuştu 1994'te. İnşallah Best of Hüseyin'i de bunu seslendireceğiz. O şarkı mı okusak acaba? Onu mu
1: Bence
0: okusam
1: oku.
0: ben?
1: Ben olsam öyle bir şarkıyı kimselere vermezdim zaten.
0: Ama işte öyle olsa bu sefer gözler yüzün yeşil unutup gittiği paylaşamazdık. Dön Bebeğim, öbür tarafta diğer arkadaşlarına verdiğim şarkılar. Ömür yetmez hepsini okumaya. Ben paylaşmayı çok
1: Çok var
0: seviyorum.
1: ama sende de
0: Bizim
1: maşallah.
0: jenerasyonumuz da çok severdi paylaşmayı, birbirini tatlı tatlı dokunuşlar, daha iyi olması için işlerin
1: Destek de vardı çok.
0: destek vardı,
1: Birbirimize
0: çok önemli.
1: vokallere
0: Aynen öyle
1: gelirdik değil
0: herhalde.
1: mi?
0: Ben deminden beri kendimi zor tutuyorum sana
1: Aa,
0: back vokal
1: lütfen.
0: yapmamak için.
1: Katıl
0: Yok yok,
1: ne
0: bir
1: zaman
0: senin
1: istersen.
0: sesini duyalım. Ben de, ama yapacağım back vokal kesinlikle, çok istiyorum. Dön Bebeğim bir seslendirsek, ben de o günlere gitsem. Bakalım o Acıbadem Kadıköy'deki o evde nasıl umutlu, ümitli şarkılar çıkmış, onlardan bir tanesi.

0: Sağ ol, teşekkür ederiz.
1: Şahane.
0: Çok tatlı zamanlardı gerçekten. Biz 90'larda çok güzel bir zamana denk gelmişiz. Her şeyi yapımcılarıyla, prodüktörüyle, sözlerleri, bestekarlar, solistler, aranjörler, çok değerli adamlar. Tabii ki ben biliyorum Nilüfer Hanım. Çok değerli bir yeri var senin hayatında Nilüfer Hanım'da. Nilüfer Hanım'a sevgilerimiz, saygılarımız sunuyoruz. Çok değerlidir. Tabii ki sen back vokal yaptın o dönemlerde. Ben de işte Sezen, Ajda Pekkan o taraftan yürürken.
1: Evet,
0: bir
1: o dönem dönemdir,
0: bayağı bir zaman geçti ama bahsettiğim evet. Tabii 25 yıl, 30 yıl oldu değil mi? Daha fazla olmuş.
1: Yıllara girmeyelim. Evet, tabii böyle değerli insanlarla bir araya gelebilmek de bir büyük şanstı. Bana da mesela hem Nilüfer'le tanışmak, sonrasında ilk albümde On Notunç'la çalışmak, Aysel Gürel. Yani isimleri unutuyorum. Yaşlandım artık biraz Ümit'ciğim, kusura bakma. Fakat bunlar gerçekten büyük, benim için hani mucize gibi yani. On Notunç gibi bir insanla, bir müzisyenle çalışmak ve hele hele ilk albümde büyük bir şans değil mi? Ve hepsi çok çok değerli insanlar. Onlardan çok şey de öğrendim. Kesinlikle. Çok kazanımlarım oldu. Artı müziğin gerçekten çok kaliteli bir şekilde yapılabileceğini, iyi müzisyenler olduğunu, buradaki müzisyen arkadaşlarımız gibi çok kıymetli insanlar olduğunu ve iyilerin bir araya gelmesiyle de 5 yıldızlı bir işin ortaya çıkabileceğini öğrendim. Bu kazanımlar için hepsine minnettarım. Bütün benim için emeği geçmiş herkese binlerce kez teşekkür ederim. Nilüfer Hanım'a gelecek olursak belki o da gelir senin programına.
0: İnşallah. İnşallah. Tabii ki bekleriz. Şeref duyarız. Tabii
1: evet,
0: ki değil mi? Baş tacımız.
1: Evet, benim de baş tacım. Benim ki. Çok kıymetlimdir. Hala dostluğumuz sürer. Hiç elini üstümden çekmez.
0: Ben de hala görüşürüm. Hala.
1: Ben çok beni daha çok arıyor. Ne yapıyorsun? Bir şey yapıyor musun? Evde mi oturuyorsun?
0: Evet. Şey de çok güzel. Bir dönem ben Sezen'le benim başıma gelmişti. Yani minicik bir ışık, bir parıltı görseler onu daha çok aydınlatmak için uğraşırlardı ya.
1: Öyleydi o zaman.
0: O aşı çok güzel bir aşı. Evet. Bize de Fuat abilerden, Mazhar abilerden, Sezen'den hepsinden çok güzel geçti. Onlar bize o işlerinde olan o müthiş bir sevgi, o ışık. İlla bu tarafa geçirecekler onu. Yani o zaman rahatlıyorlar. O ondan hazlıyorlar. Onlara çok büyük bir sevgiyle ilgili alakalı bir şey.
1: Çok da şimdi tam tersi galiba. Birazcık biz, insanlar başkalarının başarılarından hatta rahatsız bile olur oldular.
0: Biz hiç o enerjilerde değiliz vallahi billahi. Nilüfer Hanım'ın çok güzel.
1: Şeyiz yani, kalbimizi hiç bozmadık. Ben seni de öyle biliyorum.
0: Sağ olun,
1: kendini
0: olmayayım.
1: Korumuş insanlarız.
0: Sağ olun,
1: temiz kalmış insanlarız, çok şükür.
0: Nilüfer Hanım'ın da şahane şarkıları var ama tabii ki Kayağan. Onun şarkıları
1: Kayağan,
0: muhteşem
1: tabii
0: değil
1: ki.
0: Mi?
1: Büyük müzisyendir.
0: Yani gerçekten. Ne güzel, ne inanılmaz şarkılar yazdı. Ben hayranım tabii ki daha bu program içerisinde, Ümit şarkılar içerisinde nice güzel, çok değerli sözlerleri, bestekarlar dediğim gibi kompozitörlere yer vereceğiz. Ama bir Kayağan şarkısı söylemez miyiz ya?
1: Söyleriz.
0: Olur değil mi?
1: Tabii. Şahane olur.
0: Hazır mıyız?
1: Hep anarız onu da.

0: Benden mi?
1: Çok
0: Neşan'ın
1: tatlı
0: ya. Şarkı değil mi?
1: Vallahi inanılmaz.
0: Çok enerjisi yüksek bir
1: çok
0: şarkı.
1: Çok iyi şarkılar. Ama sen de muhteşem okuyorsun. Kabul et. Kabul et.
0: Canım benim,
1: çok
0: sağ ol.
1: Iyi okuyorsun.
0: Biz birbirimizi seviyoruz da ondan evet. Bize de
1: hiç öyle
0: eksiklerimizi...
1: Değil. Benim bayıldığım inanılmaz şarkılarım var. Söyleyeyim sana. Bugün normalde repertuarda bu yoktu ama ben rica ettim. Sen de beni kırmadın. Şahane bir şarkım var ki. Yoksun sen. Sözlerini Aysel Gül'ün yazdığı, müziğini Sinan Bekösen yaptığı ve senin şahane seslendirdiğin bir şarkı. Onu duymak için bütün gündür sabırsızlanıyorum. Yoksun sen, yapalım mı?

0: ne güzellik.
1: Senin için.
0: Vallahi muhteşemdi. Gözlerim doldu ya. Çok çok iyiydi ya. İyi, çok yaşa, çok yaşa ya. Nice güzel şarkılar söyle. Ve ben ne yap, elimi çabuk tutup çok tatlı bir şarkı hazırlamamız lazım. Çok güzel mutlu oldum. Vallahi o kadar iyi ki geldin. Ah, çok güzel şarkılar. Çok güzel, acayip bir yerlere götürdün beni ya. Bir ses, bir şarkı böyle bir götürür mü? Evet, oluyor. Evet, oluyor.
1: Evet, çok teşekkür ederim. Sağ ol.
0: Çok şarkı vardı. Seçtik içerisinden Pişmanım Var. Ama ben bugün seni dinlemeye geldim buraya.
1: Akış böyle Allah. Miydi? Tamam canım, sen nasıl istiyorsan öyle yaparız. Yani zaten senin benim şarkıları toplasak bize 15 program falan lazım. Çok şükür o kadar çok şarkımız var. Ömrüm,
0: çok özlemişim. Sesini çok özlemişim. Eminim seyircilerimiz de TRT Müzik ekranının başına şu anda kilitlenmiş bütün insanlar da, onların da gözleri doldu eminim. Bambaşka tatlı bir yere gittiler. Bunu bize yaşattığın için çok teşekkür
1: efendim,
0: ederiz.
1: Ben teşekkür ederim. TRT'miz başımızın tacı. Ben çok ufaklıktan başladım TRT'de. Oo, neler neler. Çok güzel zamanlarımız geçti.
0: Pişmanım yapalım peki. Olur.

0: Teşekkür ederiz.
1: Kimin şarkısı vallahi. Hatırlıyor musun?
0: Suat Suna.
1: Evet.
0: Hatırlamaz mıyım? Söz müzik Suat Suna. Diye. Suat'cığıma da buradan selamlarımızı iletiyoruz canım benim. İnşallah seni de bekleriz Suat'cığım inşallah. Aa, çok güzel, çok tatlı adamdır. Çok sevdiğim bir arkadaşım o da. Vay be, neredeyse programın sonuna geldik. Daha son şarkılar ama ben doyamadım bir türlü. Ben daha fazla şarkı söyleyecektim ama sen geliyorsun diye. İki şarkıyı seni daha çok duymak için yaptım bunu.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Ama çok güzel şarkılar gerçekten. Bunları da emin ol seyircilerimiz çok özlemiştir. Emin ol. Ben her daim. Ama bugün canlı canlı duyunca çok rahatladım.
1: Çok
0: ama...
1: çok gerçekten çok iyi müzisyenler. Bütün ekibe de teşekkür ederiz.
0: Hakan Yeşilkaya Orkestrası'nın bütün arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olsunlar, var olsunlar. Hatıran yeter. Ama senden bir başka oldu bu şarkı. Ben senden duydum. Çok başka bir lezzet. Çok başka bir tat geldi.
1: Ya Hatıran Yeter birçok sanatçının tabii. yeniden icra ettiği bir tabii. şarkıydı. Fakat ben kendi tarzımda biraz daha yaza uygun bir modda tekrar okudum. Evet. Ve teşekkür ederim Yılmaz Tatlıses'in ailesine. Kendisi vefat etmiş çünkü. Allah rahmet eylesin. Ve sevgili Ahmet Selçuk İlkan'ın sözleri.
0: Ahmet abi. Ahmet Selçuk İlkan çok değerli.
1: O da sevgiyle tabii ne demek dedi. Çok mutlu oldum. Dolayısıyla Cüneyt Yamaner aranjmanıyla yeniden canlandı şarkı.
0: Biz şimdi duyabilecek miyiz bunu?
1: Duyarız.
0: Duyarız da
1: çok kolay ya.
0: Yaşa be.

0: Canım arkadaşım, sevgili arkadaşım, iyi ki geldin, şeref verdin. Şahane programdı, sesini duymayı çok özlemişim. Orkestramızla gerçekten çok mutlu oldu. Umarım sen de mutlu olmuşsundur bugün geldiğin.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Ellerine, canına, ayaklarına, nefesine, her şeyine sağlık olsun. İyi ki varsın.
1: Ben de teşekkür ediyorum.
0: Çok sağ olsun. Bir tane son bir şarkıyla kapatacağız. Senin de sevdiğin bir şarkı ile desenle kapatacağız. Ümitli şarkılar. Bir sonraki ümitli şarkılarda tekrar görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Sevgiler, saygılar.

beni konservatuar sınavlarına hazırlamıştı. Sınavı kazandım ve ikinci mülakata girdikten sonra artık enstrüman seçme sınavı oluyordu. Ben de trompeti sevdiğimi, trompet seçmek istediğimi söyledim. Bunu dediğim an zaten bu kadar emin bir şekilde kalkınca oradaki trompet hocası da tamam artık sen benim öğrencisimsin dedi.